geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Geçiremedim ki hala içimdeki kışı. Bir ses var, yürü diyor kaçıp. Düşündükçe daha kötü sıkışıyor baş. Beni büyütüyor acın ama büyümüyor yaş. Yüzüme

0: arkadaşların herkesi yine bir can bıraktım.
1: Bir yok oluş üzeri sigaranın molasıyım. Bir savaşın yarasıyım, izi geçmiyor. Bu yokuş inini düşürüyor, ben olasıyım. Olacağını düşündüğün her vedanın sonrasıyım.
0: Yüzüme gülüm.

0: Gidemedim halen.
1: Ne cesetler gördüm de ölü bir serçenin yanından geçemedim. Ne düğümler örmüşüm kendime, kader bile şaşkın. Hayat sen bile çözemedin.

kaçıncı çalmışı kapımı? Bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimde mazinin ayak sesleri. Nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

yanında. Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.

Günaydın tüm dinleyenlerimize. Merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Guten Morgen, burası Metropol FM. Ben Serdar ve Çay Şekeri programı öncesi güne ısınma turlarımızda, hareketlerimizde sizlerle birlikteyiz saat 6'ya kadar. Çok sıcak, güzel bir hava olacak bugün. Hani bu kadar sıcağı güzel hava diyebilir miyiz, o ayrı bir konu ama hani tam bir yaz havası, aşırı bir sıcak. 34-35 derecelere kadar termometreler bugün gün boyunca yükselebilecek. Özellikle güneybatıda, Orta Almanya'da ve batı bölgelerinde bu sıcakları hissedeceğiz ve bu sıcaklar da en az 2 hafta devam edecek diye de tahminler var. Onu da yine söyleyelim efendim sizlere. Hoş geldiniz. Bize ulaşın 030 217 970 71. Guten Morgen.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Tüm dinleyenlerimize güzel sabahlar, merhabalar efendim. Metropol FM'desiniz. Skor Kralı yarışmamız devam ediyor. Instagram'dan paylaştığımız Skor Kralı postumuzun altına Türkiye-Paraguay maçı kaç kaç biter? Ve diğer postumuzun altında Almanya fil dişi sahili maçı kaç kaç biter? Skor tahminlerinizi bize gönderin. Ve doğru skor tahmininde bulunan dinleyenlerimiz arasında yapacağımız çekilişe siz de katılın. Bu çekilişten 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş'ten harika bir, en çok sevdiğiniz Meray Kuruyemiş'lerinin bulunduğu bir hediye paketi kazanıyorsunuz 100 euro değerinde. Aynı zamanda isteyene Türk Milli Futbol Takımı forması, orijinal Dünya Futbol Şampiyonası forması veya Alman Milli Takımının Dünya Futbol Şampiyonası formasını bizden kazanabileceksiniz. Veya DAB Radyo kazanma şansınız da olacak aynı zamanda. Ve bütün göndermiş olduğunuz doğru skor tahminleriyle final çekilişimize de katılma şansınız olacak. Bu final çekilişimizde de sıkı durun. Bir adet iPhone 17 kazanabilecek şanslı bir dinleyenimiz. Dolayısıyla Instagram sayfamıza girin ve Skor Kralı başlığımızın postumuzun altına skor tahminlerinizi gönderin. Sadece bir tahmin hakkınız var. Onu da yine belirtelim. Günaydın.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Almanya milli takımının son yıllarda yükselen hikayelerinden biri Deniz Undaf. Çalışkan, mücadeleci, fırsatçı ve her zaman golü koklayan bir santrafor. Futbolun en üst seviyesine giden yolu klasik yıldız hikayelerinden farklı oldu. Belki de onu özen yapan tam olarak bu. 19 Temmuz 1996'da Almanya'nın Varel kentinde doğan Undaf bugün 29 yaşında. Kariyerine alt liglerde başladı. Meppen ve SV Havelse gibi takımlarda oynadı. Ardından Belçika'da Union Zangilwas formasıyla adını duyurdu. Brighton'a transfer oldu ve sonrasında Stuttgart'ta gerçek patlamasını yaptı. Almanya milli takımı formasıyla çıktığı ilk 8 maçta 6 gole ulaşarak dikkat çekici bir başlangıç yaptı. Milli takımda attığı goller kadar enerjisi ve takım oyununa katkısıyla da öne çıkıyor. 2025-2026 sezonunda Stuttgart formasıyla Bundesliga'da 19 gol ve 6 asist üreterek kariyerinin en verimli dönemlerinden birini yaşadı. Bu performansın ardından kulübü sözleşmesini 2029'a kadar uzattı. Deniz Undaf'ın oyun karakteri tam anlamıyla modern bir forvet profili. Ceza sahasında doğru yerde bulunuyor, sırtı dönük oynayabiliyor ve arkadaşlarına alan açıyor. Top rakip savunmanın arkasına düştüğünde ilk hareketlenen isimlerden biri. Almanya için onun katkısı sadece gol değil, pres gücü, çalışkanlığı ve bitmek bilmeyen enerjisiyle takımın hücum hattına dinamizm katıyor. Dünya Kupası gibi büyük turnuvalarda teknik direktörlerin güven duyduğu tipte bir oyuncu. Deniz Undaf'ın hikayesi sabrın ve emeğin futbol sahasındaki en güzel karşılıklarından biri.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran Türkiye ve Almanya milli takımlarına başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.

Devam ediyoruz. Keyifli sabahlarınız olsun bütün dinleyenlerimize. Merhabalar. Şu an iş ortamlarında bulunanlar var tabii ki. Hayırlı işler efendim sizlere. Gece işe başlamış olanlar saat 6'da genelde işi bırakıyorlar. Saat 10'da başlayıp akşam 10'dan 6'ya kadar çalışanlar var. Sizlere kolaylıklar, az kaldı, sabırlar diliyoruz. Dünya Futbol Şampiyonası'nda da bugün ikinci maçlar başlıyor. Maç programına bakacağız az sonra. Kaçırmayın.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Dünya Futbol Şampiyonası'nda ikinci maçlar başlıyor bugün. A grubunda ikinci maçlarına çıkacak Çekya ile Güney Afrika saat 18'de. B grubunda İsviçre ile Bosna Hersek takımları karşılaşıyor. İlk maçlarını berabere oynamıştı bu takımlar. Bu maç saat 21'de ve gece yarısı ev sahiplerinden biri Kanada ile Katar karşı karşıya gelecek. Ve Meksika ile Güney Kore'de sabah saat 3'te mücadele edecek değerli Metropol FM dinleyenleri. Ve yarın akşam saat 21'de grubumuzda Amerika ilk maçını 4-1 kazanmıştı. Avustralya ile Avustralya'da Türkiye'yi mağlup etmişti 2-0. Bu iki takım yarın saat 21'de karşı karşıya geliyor. Günaydın herkese. Merhabalar.

Devam ediyoruz ısınma turlarımıza. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kolay bir gün, kolay bir sabah diliyoruz tüm dinleyenlerimize. İş yerlerinde olanlara da hayırlı işler, yollarda olanlara iyi yolculuklar. Güzel bir parça daha gönderiyorum sizlere. Radyolarınız açık olsun.

fallar.

Günaydın, merhabalar, sevgiler, selamlar bütün dinleyenlerimize. Hoş geldiniz. Günlerden 18 Haziran Perşembe ve Metropol FM'de sabahların en şekeri tek şekeri çay şekeri programımızın işte startını verdik. Güzel bir sabah olsun. Sabahınızın keyifli, enerjili ve eğlenceli başlaması için saat 10'a kadar elimden ne geliyorsa yapacağım. Bize ulaşabilirsiniz, programımıza dahil olabilirsiniz. Bunun için 030 217 970 71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Çok sıcak bir hava bekleniyor. Bugün biraz önce hava durumunda da söyledim. Dolayısıyla bu sıcak havada özellikle yaşlıların ve gebelerin kendilerini fazla yormamaları tavsiye ediliyor. Aman dikkat, bol sıvı alımına, bol bol su içmeye de dikkat efendim. Bu sıcak günlerde, bu sıcaklarda Almanya'nın özellikle batısında, Orta Almanya'da, güneyde 2 hafta boyunca devam edecek de deniliyor ona göre. Hadi bakalım, hayırlı sabahlar, hayırlı işler, bol güneşler. Bir ortak geçmişimiz.

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu cumartesi günkü Türkiye-Paraguay maç skoru ve Almanya-Fil Dişi Sahili maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

Beni al Ankara Ekos. Günaydın efendim, merhabalar. Hoş geldiniz. Perşembe sabahından duyuruyoruz sesimizi sizlere, bulunduğunuz yerlere selamlar. Hemen en önemli gelişmeyi aktaralım. Amerika ile İran arasında anlaşma imzalanmış. Bu normalde Cuma günü imzalanacak deniliyordu. Amerika ile İran arasındaki savaşı durdurmayı ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmayı hedefleyen bu anlaşma, iki taraf arasında 14 maddelik üst düzey bir mutabakat, anlaşma öngörüyor. Anlaşmayı dün Amerika Birleşik Devletleri Devlet Başkanı Donald Trump G7 zirvesi sonrası Versailles Sarayı'nda gerçekleştirilen bir akşam yemeğinde imzaladı. İran tarafı, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian da dijital ortamda bu anlaşmayı imzaladı. Kıymetli dinleyenler, G7 zirvesi Fransa'da gerçekleşiyor ve bu zirveye Amerika Devlet Başkanı Trump da katılıyor ve zirveye bir saat gecikerek geldi ve G7 ülkelerinin liderleri, işte başta Almanya Başbakanı Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ev sahibi olarak, Hindistan Cumhurbaşkanı Modi, onun dışında İtalya Başbakanı Meloni, hepsi bir masada böyle bekliyordu liderler ve bir saat Trump'ı beklediler. Trump sonra gecikerek geldi o toplantı odasına ve hepsine dönerek, ben dedi patronum dedi, ich bin der Boss, hani beni beklediniz ama dedi ich bin der Boss, ve diğerleri de güldü, öyle bir şaka yaptı orada. Ve o zirvenin ardından da akşam yemeği verildi Versailles Sarayı'nda. Trump da böyle şaşalı ortamları, mekanları seviyor ve bu imza da orada atıldı. Normalde yarın gerçekleşecekti bu İsviçre'de, Cenevre'de, ama dün gerçekleşti. Önemli bir gelişme, daha doğrusu şu an dünyanın en önemli gelişmesi diyebiliriz bu anlaşmanın imzalanması. Ve bununla beraber Hürmüz Boğazı da açılacak. Özellikle petrolün geçişi 60 gün boyunca Hürmüz Boğazı'ndan bedava olacak. Ve bir engelleme de olmayacak. Dünya ekonomisi rahat bir nefes aldı bu imza ile beraber diyebiliriz. 6:24 yaptık biz de saatleri.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Ve Dünya Futbol Şampiyonası'na bakalım. Dün akşam oynanan maçlar vardı. Portekiz iyi başlamadı şampiyonaya. Nijerya'yı Dünya Futbol Şampiyonası'nın dışına iten Kongo ile 1-1 berabere kaldı Ronaldo'nun takımı. Ve favori gösteriliyor. Favorilerden biri olarak biliniyor Portekiz ama bu pek favoriliğe yakışmadı diyebiliriz. Oynanan, sergilenen futbol maç 1-1 berabere bitti. Şu ana kadar Dünya Futbol Şampiyonası'nın en iyi maçı olarak da dün akşam oynanan İngiltere-Hırvatistan maçını gösterebiliriz. Maçın ilk yarısı 2-2 berabere bitti. İngiltere iki defa öne geçti ve Hırvatistan iki kez durumu eşitledi. İkinci yarıda ise İngiltere vites yükseltti ve 3-2, sonra da 4-2 yaptı. İngiltere Hırvatistan'ı 4-2 mağlup etti. Gece oynanan maçlarda Gana geç bir golle Panama'yı 1-0 mağlup etti. Başakşehirli Fayzullayev'in de formasını giydi. Özbekistan milli takımı ise Kolombiya'ya 3-1 mağlup oldu. Değerli dinleyenler, bugün artık gruplardaki ikinci maçlara geçiliyor. A grubunda Çekya ve Güney Afrika ikinci maçlarına çıkıyorlar. Maç saat 18'de. Akşam 19'da ise B grubunda İsviçre ile Bosna Hersek takımları mücadele edecek. Bu iki takım da ilk maçlarında berabere kalmışlardı. Yarın Kanada, Katar, gece yarısı saat 0'da, yarın derken gece oynanacak bu maç. Ve ev sahiplerinden biri Meksika, Güney Kore maçı saat 3'te, sabah 3'te ve yarın akşam sadece Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya maçları oynanacak. Güzel bir sabah diliyoruz, günaydın.

Gazi tatile gönderiyor. Toplam 40 defa. Üstelik tatil başı 10.000 euro değerinde. Evet, doğru duydun. Herhangi bir Gazi ürünüyle birlikte bir Lay's veya Doritos ürünü al, fişini yükle ve 10.000 euro değerinde tatili sen kazan. Detaylı bilgi için gazi.de.

Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.

0: artık sevmeyeceğim.
1: Artık sevmeyeceğim Metropol FM'de. Harika bir şarkı. Havalar bayağı ısınıyor Almanya'da bugün. Mesela Mannheim'da o 37-38, hatta akşam saatlerine doğru 39 dereceye kadar yükselebilir hava sıcaklığı. Pardon, düzeltiyorum. Bugün 35, haftaya 39 dereceleri görebileceğiz diye bir tahmin var. Tabii bu tahminler değişebiliyor. Kıymetli dinleyenler, sadece Mannheim'da değil, Mannheim, Ludwigshafen, Orta Almanya, işte Frankfurt, Almanya'nın batısında da bugün yer yer 34-35 dereceleri görebileceğiz. Berlin'de sıcaklık 30 dereceye kadar yükselebilecek. Bulutlu, zaman zaman hafif ara ara yağmur da olabilir deniliyor Almanya'nın doğusu ve kuzeyi için. Bu sıcaklar da, bu bunaltıcı hava özellikle Haziran sonuna kadar devam edecek diyor meteoroloji uzmanları yapmış oldukları tahminlerde. Hele de göl kenarlarına serinlemeye gidecek olanlar, havuza gidecek olanlar, boğulma vakaları yaşanıyor tabii ki yaz sezonunda. Bununla ilgili de uyarılar geliyor. Hele de küçük çocuklarınızı Allah korusun göz önünden uzak tutmayın diye uyarılar tekrarlanıyor. Onu da yine söyleyelim. Ve Almanya'daki göletler, göller su kalitesi nasıl? Bununla ilgili de yapılan bir araştırma var. Göllere gidenler, göletlere gidenler, bundan bahsedeceğim. Az sonra, kaçırmayın.

Zinet Salih, unutulmaz bir Ferdi Baba klasiği. Bana da söyle, ben de bileyim. Metropol FM'deydi. Evet, havalar sıcak gidecek bu aralar. Bunalacağız ve sıcaklardan bunalınca tabii ki kendimizi sulara atıyoruz. Almanya'da özellikle havuzlara gidiliyor. Ya da göllere, nehir kenarlarına ya da kuzeyde bulunan insanlar da sahil kenarına, deniz kenarına gidiyor. Peki su kalitesi, bu insanların tercih ettiği yerlerde su kalitesi nasıl? Bu araştırılmış ve Almanya'da göletler, göller çok iyi bir durumda. 2300 yer incelenmiş, göl, gölet ve deniz kenarı, insanların yüzdüğü yerler incelenmiş ve bu 2300 incelenen yerin %91'i mükemmel durumda deniliyor kıymetli dinleyenler. 3 yer var, oralar pek temiz çıkmamış, 3 göl. Bunlardan biri Baden-Württemberg'de Badesee Schiestal, Metzisweiler Weiher Baden-Württemberg'de ve Badestelle Nord Bayern'de Riemersee. Buralar tavsiye edilmiyor. 136 göl, gölet veya insanların suya girdiği nehir kenarları yeterli bulunmuş. 136 tanesi iyi bulunmuş, 26 tanesi yeterli bulunmuş ve 2082 incelenen 2300 yerden 2082'si mükemmel durumdaymış. Yani hiç düşünmeden buralarda yüzebilirsiniz, kendinizi cumburlop suya bırakabilirsiniz deniliyor. Avrupa genelinde de Avrupa Çevre Ajansı bu araştırmayı yapmış ve Almanya'daki bu göller, göletler Avrupa genelinde 7. sırada. Çok daha temiz sularda yüzmek istiyorum diyorsanız tabii ki özellikle Türkiye sahilleri, Güney Kıbrıs, Yunanistan sahilleri gösteriliyor, Bulgaristan sahilleri gösteriliyor ve göl dediğimiz zaman Avusturya, Lüksemburg ve Danimarka. Buralarda da yine su kalitesi oldukça iyiymiş, yüzmek istediğinizi onu da yine belirtelim. İyi tatiller, iyi dinlenmeler, iyi yüzmeler diyelim o zaman dinleyenlerimize. Özellikle eski yıllara göre daha az atık su karışıyormuş göllere veya yüzülen sulara. Onun da altını çizelim. Nehir kenarları biraz problemliymiş. Her incelenen iki nehir kenarından birisi iyiymiş.

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Buray, seni her gördüğümde. Günaydın efendim, merhabalar. Guten Morgen radyolarının yeni ses verenler, hoş geldiniz. Keyifli bir gün, güzel bir gün diliyoruz efendim. Sıcak bir gün olacak, onu şimdi söyleyelim. Almanya'nın birçok bölgesi için, hele de batı ve güneybatı bölgeleri için, Orta Almanya için de sıcak uyarısı yapılıyor. Aman aman aman, yaşlılar ve gebeler, hele de sizler kendinizi yormayınız. Sıcak çarpması olabilir diye uyarılar var. Bol bol su için diye uyarılar var. Sosyal medya kullanımından bahsedelim. Gençler mi daha çok sosyal medya kullanıyor, yoksa orta yaşlar, yaşlılar mı diye sorsam da herkes gençler der. Ve anneler, babalar özellikle çocuklarının sosyal medya kullanımını eleştiriyorlar. Çok fazla cep telefonuna zaman geçiriyorlar diye. Ve sosyal medyaya bir düzenleme yapılmak isteniyor Almanya'da. İngiltere'de mesela 16 yaşından küçüklere bir kısıtlama getirilmek isteniyor. Çünkü ruhsal sağlığını sosyal medya gençlerin bozuyor, sağlıklarını bozuyor diye bir araştırma var. Bu araştırma Almanya'da da yapıldı. Çocuklara, gençlere sorulmuş, sosyal medya sizce iyi mi kötü mü diye. Ve yaşları 13 ile 18 arasında değişen çocuklar, gençler sosyal medyayı kendi ruhsal sağlıkları için iyi buluyorlar. %48'i bunu iyi buluyor. Avrupa Birliği Komisyonu başlatmış olduğu bir anket var bununla ilgili. Yetişkinlerde sosyal medya kullanımı ruhsal sağlığı iyi gelir mi sorusuna ise anneler, babalar %21 ile cevap vermiş. Yani ruhsal sağlığına iyi gelmiyor benim çocuğumun diye cevap vermişler. Anneler, babalar sosyal medyaya daha kritik bakıyor. %18'i, yaşları 13 ile 18 arası değişen gençlerin %18'i sosyal medya kullanımının negatif etkileri olduğunu söylüyor. Annelerin, babaların ise %36'sı bu etkilerin daha negatif olacağını düşünüyor. Bir de anneler, babalar çocukların cep telefonuyla zaman geçirmesini ya da sosyal medyada geçirdiği zamanı hafife alıyormuş. Hani anneler, babalar benim çocuğum günde 4-5 saat telefonda vakit geçiriyor diye düşünürken, gençler ortalama 1 saat daha fazla sosyal medyada zaman geçiriyormuş. Okul günlerinde ortalama, sosyal medyada okul günlerinde 4,5 saat geçiriyormuş çocuklar. 4,5 saat günde. Okul olmayan günlerde, yani cumartesi ve pazar günleri cep telefonunda veya tabletle ya da televizyonda geçirilen zamanın ise 6 saati aştığı, 6,1 saat olduğuna dikkat çekiliyor. Yapılan bu anketin tam sonuçları Temmuz ayının ikinci haftasında açıklanacak. Ve sonrasında da Avrupa Birliği üyesi ülkeler, işte Almanya olsun, Fransa olsun, İngiltere, sosyal medyayı gençlere kısıtlamayı planlıyorlar. Bu da birazcık bir tavsiye niteliği taşıyacak bu araştırmanın sonuçları. Siz günde acaba ne kadar zaman geçiriyorsunuz? Yetişkinlere soralım. Gençler de şu an bizi dinliyorsa onlara da soralım. Siz ne kadar zaman geçiriyorsunuz cep telefonunuzla sosyal medyada? Soralım bu soruyu. Ya da çocuğunuzun ne kadar vakit geçirdiğini düşünüyorsunuz? Alim Allah parçasıyla Ayşegül Aldinç bu saatimizi bu keyifli şarkıyla noktalayalım. Günaydın.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Katrin Müller. Das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran tritt laut dem Vermittlerstaat Pakistan mit sofortiger Wirkung in Kraft. Demnach wird Teheran die Straße von Hormuz unverzüglich wieder öffnen und die USA würden die Seeblockade iranischer Häfen umgehend aufheben. US-Präsident Trump und der iranische Präsident Pezeshkian hatten die Vereinbarung zuvor unterzeichnet. Beim G7-Gipfel hatte Trump bereits Einzelheiten bekannt gegeben.
2: Der Deal hat alle Ziele erreicht, den Konflikt zu beenden, die Straße von Hormuz öffnen und den Iran davon abhalten, jemals nukleare Waffen zu haben. Darum ist es gegangen.
1: Das Rahmenabkommen besagt nach US-Darstellung, dass das US-Finanzministerium sofort nach Unterzeichnung Ausnahmegenehmigungen für den Export iranischen Rohöls erteilt. Einen Tag nach dem G7-Gipfel kommt Bundeskanzler Merz am Abend mit Staats- und Regierungschefs der anderen EU-Staaten zusammen. Bei dem Gipfeltreffen in Brüssel wollen die Spitzenpolitiker unter anderem über globale wirtschaftliche Herausforderungen beraten, insbesondere darüber, wie man China begegnet. Deutschland steuert auf den bislang wärmsten Tag des Jahres zu. Heute beginnt laut Vorhersage eine Hitzephase. Für große Teile Südwestdeutschlands hat der Deutsche Wetterdienst sogar Hitzewarnungen ausgesprochen. Und zwar für Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, das Saarland sowie Teile Nordrhein-Westfalens, Hessens und Bayerns. Zum Fußball. Bei der WM hat England sein erstes Gruppenspiel gewonnen. In einem hochklassigen Duell gewann das Team von Thomas Tuchel gegen Kroatien mit 4:2. Matchwinner war Bayern-Stürmer Harry Kane.
3: Argentiniens Superstar Lionel Messi hat vorgelegt und auch Harry Kane erfüllt alle Erwartungen. Auch wenn es nicht 3 Tore sind zum Start, sondern nur 2. Damit ist Kane Englands WM-Rekordtorschütze. Das Team von der Insel spielt furios. Es ist das beste Spiel bislang bei dieser WM. Und ganz England träumt schon vom Titel. Ein anderer Superstar hat zum Start hier dagegen enttäuscht. Cristiano Ronaldo und Mitfavorit Portugal blamieren sich beim 1:1 gegen den Kongo. Aus den USA, Thomas Bremser.
1: Außerdem hat Ghana spät gegen Panama mit 1:0 gewonnen. Kolumbien siegte gegen WM-Neuling Usbekistan mit 3:1.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye'den Avrupa Parlamentosu raporuna tepki var. Şimdi haberlerimize başlıyoruz. Türk Dışişleri Bakanlığı Avrupa Parlamentosu'nun 2025 Türkiye raporuna tepki gösterdi. Bakanlık raporda Türkiye'ye yönelik temelsiz iddialar ve yanlış bilgiler bulunduğunu açıkladı. Açıklamada raporun Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerindeki olumlu gündemi gölgelemeyi amaçladığı savunuldu. Bakanlık ayrıca Türk yargısına dışarıdan müdahalenin kabul edilemeyeceğini vurguladı. CHP'de olağanüstü kurultay tartışmaları sürüyor. Özgür Özel'in ekibi topladığı 833 imzayı CHP Genel Merkezi'ne teslim etti. Eğer kurultay toplanmazsa mahkemeye başvurulması bekleniyor. Öte yandan CHP sözcüsü Müslim Sarı, Erzurum, Bitlis ve Bursa örgütlerinin feshedildiğini açıkladı. Bazı mevcut ve eski il başkanları da disipline sevk edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından Kazan'da kabul edildi. Görüşmede Türkiye-Rusya ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Putin, iki ülke ilişkilerinin dostane şekilde geliştiğini söyledi. Bakan Fidan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna müzakerelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu da belirtti. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne rüşvet iddiasıyla operasyon yapıldı. Dün operasyonda belediye başkan yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı. Soruşturma inşaat ve imar işlemleri sırasında usulsüz menfaat sağlandığı iddiasıyla yürütülüyor. Türk A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası'ndaki Paraguay maçı için San Jose'de ilk antrenmanını yaptı. Teknik direktör Montella yönetimindeki çalışmanın ilk bölümü basına açık gerçekleştirildi. Tüm futbolcular takımla birlikte çalıştı. Milliler bu cumartesi günü Paraguay karşısına çıkacak. Voleybolda ise Filenin Sultanları Milletler Ligi'nin Ankara etabına galibiyetle başladı. Türk A Milli Kadın Voleybol Takımı Belçika'yı 3-0 yendi. Türkiye ikinci etapta Fransa, Almanya ve Çin'le karşılaşacak. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Tatlı Ses Sen şarkısı. Günaydın, günaydın bütün dinleyenlerimize. Keyifli sabahlar, guten morgen. Burası Metropol FM. Sabahların en şekeri, tek şekeri, çay şekeri programımızda işte hanımlar beyler. Perşembe sabahında 18 Haziran 2026 sabahında saatler 7'yi 13 gösterirken işte hep beraber ikinci saatimizdeyiz.
1: Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.
0: Güzel bir sabah diliyoruz. Hafta sonuna doğru ilerliyoruz efendim. Yarın haftanın son iş günü. Dışarıda da bugün acayip bir sıcak olacak.
2: Cayır, cayır, cayır, cayır yanıyor.
0: Vallahi. Şöyle bakıyorum, Mannheim, Frankfurt civarları 35-36 derece. Köln tarafları, Nordrhein-Westfalen eyaleti, buralarda da genelde 33-34 derecelerde. Yine Stuttgart çevresi 33-34 dereceyi göreceğiz. Kuzeyde biraz daha serin. Serin derken yine 28-29 rahat. Biraz daha bulutlu. Biraz önce saymış olduğum bölgeler güney, batı. Buralar daha çok güneşli. Berlin'de de ara ara hafif yağmur geçişleri olabilir. Şu an pırıl pırıl bir gökyüzü. Termometreler Berlin'de de bugün 30 dereceye kadar yükseliyor. Ya böyle çok betonlu yerlerde de bu 30 dereceler çekilmiyor abi ya. Hani öyle de bir durum var. Dolayısıyla hani böyle kendinizi, fırsatınız varsa parklara, göl kenarlarına, su kenarlarına atın derim ben. Güzel bir yaz günü geçirmenizi diliyoruz. Yaz gitmedim bir yere, buradayım diyor resmen. Ve iki hafta boyunca, en az iki hafta boyunca böyle bu sıcak havalar devam edecek. Sıcak hava dalgası Almanya'yı etkiliyor. Canımıza minnet vallahi, özlemiştik harbi harbi. Ama yavrum, yormayın kendinizi böyle fazla bu sıcaklarda, onu söyleyelim. Bol bol su için, bol bol sıvı tüketin. Bu da tavsiye ediliyor. Yaşlılar, kendinizi fazla yormayın. Gebeler, hanımlar, aman. Murat Dalkılıç burada. Bu nasıl aşk? Günaydın. Günaydın.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Dünya Kupası coşkusu sahada, kazananlar yaylada. Hemen güvenşipil.yayla.de'ye gir, maç skorlarını tahmin et. Futbol aklını konuştur, çekilişle muhteşem ödülleri kazan. Yayla, adı da başka, tadı da.
2: Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin Akyüz.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Tuna Kiremitçi Balkan Kızı. Saatlerimiz 7.25. Bu kadar sıcağı da istemiyorduk demiş dinleyicimiz. Bu kadarı da fazla. Ya tabii her yer böyle beton yığını olunca tabii sıcak havada onlar da ısınıyor, asfalt ısınıyor. Hem yukarıdan tepeden geliyor sıcak, hem yerden, hem sağdan hem soldan. Cızbız oluyoruz adeta. Tabii serinlemek için su kenarlarını, havuzları tercih ediyoruz. Ya bir fotoğraf vardı sosyal medyada, paylaşılmıştı, hatırlıyorum onu. Adam soğuktan bunalmış, buzdolabının içine girmiş.

Bu aralarda bize öyle bir buzdolabı lazım olacak, öyle görünüyor. Siz nasıl serinliyorsunuz? Onu gönderin bana, yazın. Bu aralar tabii bu pervaneler, fanlar, bunlar da yok satıyor. Ventilatörler varsa birinde, ya da varsa sizde şanslısınız. Çünkü şu aralar aldın alamadın, artık başkasından ya da ikinci elden almaya çalışırsın. Bunların da satışları artmış. 2 hafta boyunca bu sıcakların devam edeceği tahmin ediliyor efendim. Yıllardır Almanya'da böyle uzun süreli bir sıcak olmuyordu. Hani 2-3 gün sıcak oluyordu, 1 hafta sıcak oluyordu ama bu kez uzun süreli bir sıcak hava, bir yaz havası bekleniyor Almanya genelinde. Onu söylemiş olalım. Bu sıcak havalarda nerelere yüzmeye gidebiliriz? Almanya'da göller, göletler, nehirler ne durumda? Bununla ilgili acaba böyle bir düşünceniz var ise bu araştırılmış, ondan bahsedeceğim biraz sonra. Almanya'daki göller ne durumda?

Melis Fis, Aynanın Unutulmaz şarkısı. Tırtıl buradaydı. Küçücük bir ara, sonra buradayız yine. Gazi tatile gönderiyor. Toplam 40 defa. Üstelik tatil başı 10 bin euro değerinde. Evet, doğru duydun. Herhangi bir Gazi ürünü ile birlikte bir Lay's veya Doritos ürünü al, fişini yükle ve 10 bin euro değerinde tatili sen kazan. Detaylı bilgi için Gazi.de. Günaydın, radyolarına yeni ses vermiş. Efendim sizlere mesajlarınız ulaşıyor. Teşekkür ediyoruz efendim. Bu sıcak havalarda nasıl seriniyorsunuz diye sorduk dinleyenlerimize de. Serdar, şu an Bekaray'dayım. Düşün artık, fırının sıcağı bir taraftan, havanın sıcağı bir taraftan. 3 hafta kaldı, sonra 6 hafta Ayvalık'a, sarımsaklıya gideceğim diyor. Soğuk denizinde tadını çıkaracağım diyor. Hepsinin acısını çıkaracağım diyor. Hadi bakalım. Bir yıl çalış, 3 hafta tatil. Abi bir yıl tatili bekliyoruz. O da 3 haftada geçiyor. Ne yapacaksın? Başka kim ne göndermiş? Yeni uyandım, hava mis. Brunch'un almaya gidiyorum. Balkona güzel bir kahvaltı yapacağım. Sizi dinlemek güzel oluyor sabahları diyor. Teşekkür ediyoruz. İş arabamızda klima yok. Patrona pahalı geliyor. Klima taktırmadı. Cimri herif demiş. Biz de yanıyoruz diyor. İsimlerinizi yazınız arkadaşlar. Gerçi senin ismini okumazdım. Cimri demişsin patronuna. Yüzüme... Mutlu yazmış. Yüzmeye şoton şeyin içindeyseniz en yakın yer halinize, su kalitesi oldukça güzel diyor. Orası neresi ya? Anlayamadım ben onu. Su kalitesi Almanya'da çok ama çok iyiymiş. Göllerde, göletlerde mükemmelmiş efendim. Avrupa Ajansı araştırmış. 2300 su kenarı, işte sahil, deniz kenarı, göl kenarları, göl suyu, deniz suyu araştırılmış. 2300 yerden numune alınmış ve 2300'ün 2090'ı mükemmel çıkmış. Bizde de öyle bir şans var. Biz 2090'ın dışındakine gideriz abi. Bu yanımda yüzen ne lan? Özellikle o durum araştırılmış. Pis su var mı? Pis su karışmış mı? Bakteri var mı? Mikrop var mı falan diye. Ve Almanya'daki göllerin, göletlerin yüzme sularının %90'ı mükemmel. Havuzlardan bahsetmiyorum. Doğal sulardan bahsediyorum.

Sıla ve Hayran. Günaydın bütün dinleyenlerimize, merhabalar. Almanya'daki göller, nehir kenarları ya da deniz kenarları işte tercih ediliyor havalar böyle çok sıcak olduğunda. Ve buralardaki su kalitesi nasıl? Bu incelenmiş Avrupa Çevre Ajansı tarafından ve Almanya'da incelenen 2300 yerden alınan su numunelerinin %91'i çok iyi çıkmış. Mükemmel çıkmış, mükemmel. Çok iyiden de daha iyi. Üçü tavsiye edilmiyor. Baden-Württemberg'de iki tane göl var. Hangileriydi onlar? Hemen bir bakayım, dur bir. Neredeydi Baden-Württemberg'de? Badesee Schiestal und der Metzesweiler Weiher. Schiestal und Metze isimlerini ayırıyor zaten. Bir de Bayern'de Riemersee varmış. Badestelle Nord. Burası da pek iyi değilmiş. 26 incelenen yer yeterli bulunmuş. 136'sı iyi bulunmuş. 2090'ı da mükemmel deniliyor. Mükemmel. Mükemmel. Şırıl şırıl mükemmel. Siz hangi gölleri tercih ediyorsunuz? Var mı böyle tavsiye ettiğiniz? Mesela şey var. Helenizi var. Berlin yakınlarında Helenizi. Orası çok tavsiye ediliyordu. Orada da bir yer kayması falan olmuştu. 3-4 yıldır kapalıydı orası. Ve yeniden bazı bölümleri açılmış. Onu da yine belirtelim. Bu sıcak günlerde, hele de hafta sonunda işte nerelere gidelim, gideriz, ederiz diye düşünüyorsanız göl kenarları tabii ki yine tıka basa dolu olacak. Hani Almanya'nın kuzeyi tamam sahil ama nispeten hava biraz daha serin oluyor güneye göre, Orta Almanya'ya göre. Mesela Mannheim bugün abi 34-35 dereceyi görecek baba ya. Perşembe günü 38-39 derece. Hafta sonu da yine öyle. Dolayısıyla böyle kendimizi su kenarlarına atacağız, parklara atacağız. Nerelere gidilebilir? Hangi gölleri tavsiye edersiniz? Almanya'nın dört bir tarafında tercih ettiğiniz, yüzmek için, serinlemek için tercih ettiğiniz göller nereler? Onu bize gönderin. Hadi bakalım dinleyenlerimizle paylaşalım. 030-217-970-71 030-217-970-71. Ondan sonra hep beraber koro halinde, hep beraber ben İşareti vereceğim. Hep beraber suya atlayacağız. Böyle. Sıçratmayın lan suyu. Hop. Beyaz donla girmeyin. O ne öyle?

0: Handiyener ve Madrigal Ego. Guten Morgen, merhabalar, hayırlı sabahlar. Can yazmış. Abi Tegel'de diyor, Holzhauser'ın oralarda diyor, flu kafenizeyi var diyor. Orası çok kalabalık oluyordu, güzel oluyordu, eğlenceli oluyordu. Aile için bir bölüm var diyor. Gençler için bir bölüm var diyor. Çıplaklar bile var diyor. Tövbe yarabbi ya Can.
1: Bu ne be?
0: Röntgenci misin oğlum, ne yapıyorsun? MRT'ci misin, nesin? Tövbe yarabbi ya. Plan Z yazmış dinleyicimiz. Plan Z. Plan Z neresi? Onu da yaz. Plan Z'ye gidebilirler. Orası güzel demiş dinleyicimiz. Bir hanımefendi Sinem yazmış. Sıcakken yanarım ama göle giremem diyor. Çok ama çok korkuyorum diyor. Göl güzel oluyor ya. Serin oluyor. İyi oluyor. Başka? Verbelin Z demiş dinleyicimiz. Verbelin Z nerede? Berlin'deki Mügelze'yi güzel ve büyük demiş diğer bir dinleyicimiz İsmail Düsseldorf'tan. Abi göl möl hikaye, en iyisi Kela diyor. En güzel burada serinleriz diyor. Evet, siz nerelere gidiyorsunuz? Özellikle böyle göle falan gittiğinizde, yüzmeye gittiğinizde bu aralar bu sıcaklardan nereye kaçacaksınız? Sıcaktan bunalınca tabii göl, havuz, nerelere gidiyorsunuz? Var mı tavsiyeniz? Onu bize gönderin. Dinleyenlerimizle paylaşalım. Berkay da gelsin bu ara. Can hala Tegel diyor. Tamam anladık ya. Nasıl bir adamsın sen ya?
2: Madem bize ölmüyordun, roldü hepsi aslında.
0: Korn Westheim'dan Betül Epsi, Brombachzi, buralar güzel diyor. Okey.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Bu yaz Almanya'dan Bodrum'a gitmenin en kısa yolu nedir? Tabii ki de AJet. 29 Haziran itibarıyla Almanya'dan Bodrum'a kesintisiz tatil rotası başlıyor. Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig ve Nürnberg. Hangi şehirden istersen direkt uç. Aktarma beklemeden yaza hızlı bir giriş yap. Hemen AJet.com'a gel, tatilin keyfini gökyüzünde başla.
2: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.
3: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
4: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
3: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
4: Mutlu sabahlar, keyifli sabahlar. Çok sıcak bir hava bekleniyor bu aralar Almanya'da bugün. Mannheim'de 34-35, Frankfurt civarlarında 34-35, Köln tarafları, Nordrhein-Westfalen, Berlin'de 30, Hamburg, Bremen buralarda da 29-30 dereceleri göreceğiz. Ve bu sıcaklar da artacak. Mesela hafta sonuna girerken şöyle bakıyoruz. Mesela yarın yer yer 38 dereceye kadar Mannheim'da. Abo! Ve bu sıcaklarda tabii ki gölleri tercih edebiliyoruz. Havuzlara gidiyoruz. Havuzlarda tabii ki havuz suyu ilaçlanıyor. Bir oradaki şey ilaçlıyor, oradaki görevler ilaçlıyor. Bir de yüzenler ilaçlıyor. Göllerde durum ne? Almanya'da göller çok iyi durumdaymış. %91'i mükemmel. Mükemmel durumda. Peki tavsiye edebileceğiniz göller var mı diye sorduk. Hadi neyi tavsiye edersin? Nereleri tavsiye edersiniz? Aynur diyor ki Boden Sie oder alle Seen im Allgäu sind wunderschön. Weichen Sie in Bayern. Salda Gölü'nü andırıyor sanki diyor. Şiddetle tavsiye ederim diyor. Şiddetle gideceğiz. Başka dur bakalım. Strandbad Lübars demiş Berlin'den Ayşe Hanım. Ama diyor Slide mit Eintritt okay. Dann lieber nicht. Dann fällt schon durch. Beusselstraße Aral'ın yanında radar varmış. Beusselstraße Aral'ın yanında dikkat. Köln'den İhsan yazmış. Bergstraße 14A radar var, aklınızda bulunsun diyor. Şipşak geleni geçeni çekiyor diyor. Bu sıcakta da bir de o radara gidersen tam yandım anam dersin. Başka kimden ne var? Mesajlar isimlerinizi yazınız efendim lütfen. Rica ediyorum. Weichen Sie in Oberbayern. Ha Hanifi Bey bildiriyor. Eislingen Filsten. Bak az önce Aynur Hanım da demişti. Weichen Sie in Oberbayern ist fantastisch. Umrahmt von Bergen und Wäldern. Hatta sie Karibik feeling wegen seiner türkisinen Farbe diyor. Bir de fotoğraf göndermiş, gerçekten güzel görünüyor. Oralarda otursam giderdim kesin. O bölgelerde yaşayanlar, tekrarlayalım. Weichen Sie in Oberbayern. Birisi Österreich demiş. Österreich'e nasıl gidek şimdi ya? Tabii o sınıra yakın kişiler gidebilir. Österreich'te çok güzel yerler var diyor. Zolingen'den sizleri dinliyorum diyor. Bu sıcaklarda klima, dondurma ve gölge üçlüsünden ayrılmayı düşünmüyorum demiş. Ve tabii ki havalar böyle güzelken akşamüstü bahçede veya açık havada maç izleme keyfi. Dünya Futbol Şampiyonası maçları devam ediyor. Şöyle bakalım. Bu akşam hangi maçlar var? Özellikle akşam saatlerindeki maçlar tabii ki keyifli oluyor. Gece kim uyanır dışarıda maç izler abi? İzlersin tek başına. Bu akşam Çekya Güney Afrika. Ya okey, öyle çok öyle iyi maç olur diyeceğimiz bir maç gibi görünmüyor ama belli olmuyor. İsviçre'de Bosna Hersek'le oynuyor saat 21'de. Çekya Güney Afrika maçı saat 18'de. Yarın da Amerika ile Avustralya'nın maçı var sadece. Akşam saatlerinde sadece bu maç var. Saat 21'de değerli dinleyenler. Ve diğer güne bakalım. Cumartesi Almanya'nın maçı var. Cumartesi akşamı. Almanya, Fil Dişi Sahili. Saat kaçta? Hemen ona bakalım. Saat 22'de. Düşünün, böyle güzel bir mangal yapmışsınız. Ondan sonra kurmuşsunuz televizyonu bahçeye. Ve bu maçı heyecanlı bir şekilde izliyorsunuz. Saat 19'da da Hollanda-İsveç maçı var. Cumartesi akşamı bu da güzel bir maç olur. Türkiye'nin maçı saat 5'te. Cumartesi sabahı saat 5'te Paraguay ile. Türkiye'ye de bol şanslar, başarılar diliyoruz. Türkiye maçı sizce kaç biter? Almanya maçı kaç biter? Skor tahminleriniz varsa gönderin. Hadi bakalım, bekliyorum.
2: gelmedin geri. Bu ev yalnız beni sevmedi. Gündüzlerin neyse tamam.
4: Cumartesi gecesi saat tam sıfırda Schottland Marokko. Bu da güzel olur. Und Brasilien spielt gegen Haiti.

0: Elif Buse Doğan vallahi hastayım. Elif'in de sesini, şarkısı da çok güzel. Elif Buse Doğan, Yangın Yeri. 7.57 yaptık saatlerimizi. Evet, Türkiye Paraguay ile oynayacak. Almanya'da fil dişi sahiliyle. Ne olur bu maçlar diye sordum. Dinleyicimiz ya, Almanya 4-1 alır, Türkiye 1-1 oynar bence diye yazmış. Harun Frankfurt'tan, Paraguay maalesef maçı 1-0 alır bence diyor. Bizimkiler şut çekmiyor. Yo, son maça durmadan şut çektiler. Şut çekmede problem yok. Kaleyi tutturamıyoruz. Şutu tribüne çekiyoruz. Az önce Uğurcan Çakır'ın açıklamaları vardı. Tek hedefimiz galibiyet diye. Uğurcan, sana inanıyoruz da golü atacak adam yok. Sen önde oynasan kesin atardın Uğurcan. Uğurcan'ı öne mi alsak, ne yapsak bilemiyorum ki. Mainz'da otobüs süreceğim abi diyor. Sevdim ben diyor. Arkadaşımızın ismi Sevdim. Yolda radar var mı acaba diyor. İbrahim Halil Erdoğan yazmış. Eskiden serinlemek için leğene su doldurup giriyorduk demiş. O eskiden de, artık leğene gerek yok. Bak göller var. Metin Yavuz Köln'den. Frühlingerzi in Köln demiş Serkan arkadaşımız. Burayı çok tavsiye ederim diyor. Helenezi, Polnische Grenze, Berlin'den Serkan. Burası çok güzel diyor. Orada bir yer kayması olmuştu. Gölü kapatmışlardı. Tekrardan açıldı orası. Orası da gerçekten güzel bir yer diye konuşuluyor hep. Ben gidemedim ama gidenler çok beğenmişler yani, onu söyleyelim. Bir dinleyicimiz yazmış. Az önce can arkadaşımız Çıplaklar Kampı var diyor. Bize bir konum atabilir mi? Tam nerede diyor. Bir arkadaş soruyor da diyor. Tövbe yarabbi ya. Bak güzel arkadaşım.
1: Ayıp, ayıp, ayıp.
0: Sabah sabah nereden çıktınız ya? Gladbeck'te Zilberzee, Haltern am See'de diyor. Burası da güzel demiş. Muhammed, teşekkürler.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Katrin Müller. Das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran tritt laut dem Vermittlerstaat Pakistan mit sofortiger Wirkung in Kraft. Demnach wird Teheran die Straße von Hormuz unverzüglich wieder öffnen und die USA würden die Seeblockade iranischer Häfen umgehend aufheben. US-Präsident Trump und der iranische Präsident Pezeshkian hatten die Vereinbarung zuvor unterzeichnet.
2: Für den weltweiten Handel ist die Straße von Hormuz enorm wichtig, vor allem was Öl, Gas und Dünger betrifft. Und daher hoffen nun alle, dass sich dort der Schiffsverkehr schnell wieder so einspielt, wie es vor dem Irankrieg der Fall war. Die Ölpreise, Gaspreise und auch die Preise für Dünger dürften bald wieder sinken. Wenn die Lage ruhig bleibt und die weiteren Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran gut verlaufen. Lea Matschulat, Nachrichtenredaktion.
1: Beim Einfädeln auf die Autobahn läuft nach einer Erhebung des Autoclubs Europa nicht alles glatt. Der Verkehrsclub machte am häufigsten Fehler beim Blinken aus. Autofahrer nutzten aber auch die Länge des Beschleunigungsstreifens nicht voll aus, hieß es. Bei Stichproben an 134 Auffahrten auf Autobahnen und andere Fernstraßen beobachteten Tester des Verkehrsclubs bei jedem fünften Einfädelmanöver Auffälligkeiten oder Fahrfehler. Fast überall in Deutschland war es in den vergangenen ein, zwei Tagen schon schön sommerlich. Heute nun beginnt Meteorologen zufolge eine Hitzewelle, die uns einige Tage im Griff haben wird.
3: Allem voran gilt natürlich viel trinken. Durchs Schwitzen verlieren wir viel Flüssigkeit und das kann zu Kreislaufproblemen führen. Der Deutsche Wetterdienst rät außerdem dazu, körperliche Aktivitäten möglichst zu vermeiden und Räume kühl zu halten. Zum Beispiel, indem wir sie abdunkeln und nachts lüften. Besonders für ältere und kranke Menschen ist die Hitze eine starke Belastung, genauso wie für Schwangere und Kinder. Aber jeder sollte bei diesen Temperaturen auf sich achten, betont der Deutsche Wetterdienst. Übrigens auch auf die Psyche. Bei Hitze reagiert jeden Menschen nämlich potenziell schneller gereizt. Fiona Reinhardt, Nachrichtenredaktion.
1: Zum Fußball. Superstürmer Harry Kane hat England einen perfekten WM-Start beschert. Kane war mit einem Doppelpack der entscheidende Mann beim 4:2-Sieg gegen Kroatien. Zuvor hatte Portugal mit Superstar Cristiano Ronaldo gegen den Außenseiter Demokratische Republik Kongo nur ein 1:1 Unentschieden erreicht. Außerdem hat Ghana spät gegen Panama mit 1:0 gewonnen. Kolumbien siegte gegen WM-Neuling Usbekistan mit 3:1.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmeleri ele alıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü kurultay tartışmaları devam ediyor. Özgür Özel'in ekibi topladığı imzaları CHP Genel Merkezi'ne teslim etti. Ayrıntıları alalım bu gelişmenin.
5: Evet Taner, 833'ü noter imzalı toplam 1004 delegenin olağanüstü kurultay için imza verdiği belirtildi. Senin de ifade ettiğin gibi CHP Genel Merkezi'ne bu imzalar teslim edildi. Şimdi 45 gün içinde olağanüstü kurultay yapılması gerekiyor normalde tüzüğe göre. Ayrıca CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir de kurultayın yapılması için salt çoğunluğun sağlandığını söyledi ve dolayısıyla genel başkanın elinde başka bir seçenek yoktur diye bir açıklama yaptı.
4: Güçlü, İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne dün rüşvet iddiasıyla operasyon yapıldı. Şimdi bu habere de bakalım.
5: Evet, dün sabah saatlerinde gelen bir operasyondu bu operasyon. Senin de ifade ettiğin gibi rüşvet iddiasıyla bir operasyon düzenlendi. Ve bu operasyonda 6 kişi gözaltına alındı ki gözaltına alınanlar arasında Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan da bulunuyor.
4: Türk Dışişleri Bakanlığı Avrupa Parlamentosu'nun 2025 Türkiye raporuna tepki gösterdi. Bakanlık neler diyor açıklamasında?
5: Evet, öncelikle sert bir rapor hazırlanmıştı. Türkiye'de bu gündeme gelmişti. Burada hatta Adalet Bakanı Akın Gürlek'le ilgili de bir yaptırım kararı vardı. Tabii bir karar derken Avrupa Parlamentosu'nun raporu bir yaptırım da bulunamıyor, onu hatırlatalım. Dışişleri Bakanlığı da ülkemiz karşıtı çevrelerin temelsiz iddialarına ve yanlış bilgilere dayanan, gerçeklerle bağdaşmayan değerlendirmeler içermektedir dedi bu raporla ilgili.
4: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından kabul edildi. Görüşme üzerine bilgilere bakalım.
5: Evet Taner, görüşme olumlu bir havada geçti diyebiliriz. Putin'den gelen açıklama, ülkelerimiz arasındaki ilişkiler istikrarlı şekilde ilerliyor, bundan çok memnunuz şeklinde oldu. Burada Hakan Fidan'a Fahri Doktora unvanı da verildi. Hakan Fidan da Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere Türkiye'de ev sahipliği yapmaya hazırız mesajını verdi.
4: İşte Türkiye'nin şimdi Dünya Kupası'nda önünde Paraguay maçı var. Hazırlıkları da devam ediyor. Bu kısa zaman içinde son duruma bakalım.
5: Evet, şimdi Amili futbol takımı San Jose'deki ilk antrenmanını yaptı. 20 Haziran Cumartesi günü Almanya saatiyle saat 5'te Paraguay ile karşılaşacak Amili futbol takımı. Teknik direktör Montella antrenman sırasında Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu ile bir süre özel olarak da görüştü.
4: Voleybolda ise Filenin Sultanları Milletler Ligi'nin Ankara etabına galibiyetle başladı. Şimdi bu maça bakalım.
5: Evet, Amili kadın voleybol takımı 2026 Milletler Ligi'ndeki Ankara etabının ilk maçında Belçika'yı 3-0 mağlup etti. Bundan sonra sıradaki rakip şimdi Fransa, daha sonrasında ise Almanya ile de mücadele edecek Filenin Sultanları.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer önemli gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Hava Durumu.
6: Koblenz, Neuwied ve Bendorf'ta hava güneşli, sıcaklık 20 derece. Gün boyunca Koblenz'te 15 ile 33, Neuwied ve Bendorf'ta 16 ile 32 derece bekleniyor. Tüm bölgede sıcak bir gün bizleri bekliyor. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda ikinci grup maçlarına geçiyoruz. 18 Haziran Perşembe günü A grubunda Çekya Güney Afrika ile karşılaşacak. Maç saat 18'de, yayıncı TDF. Yine 18 Haziran Perşembe günü B grubunda İsviçre Bosna Hersek mücadelesi var. Maç saat 21'de, yayıncı Magenta. 19 Haziran Cuma Kanada Katar mücadelesi var. Maç saat 00'da, yayıncı TDF. 19 Haziran sabaha karşı A grubunda ev sahibi Meksika Güney Kore ile karşılaşacak. Maç saat 03'te, yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazer'de de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.

XFO Mustafa Sandal'ın İsyankar şarkısını söyledi. Günaydın. Üçüncü saatimizi başlattık. Çay Şekeri programındasınız günlerden. 18 Haziran. Haziran'ın 18'i vay be. Yazın ortasındayız. Bakın kış geldiğinde şöyle Aralık ayı birinci ay geldiğinde vay be 18 Haziran'dı vay be diyeceğiz. Sıcak. Havası çok sıcak bugün. Bütün haftada böyle devam edecek. Özellikle Orta Almanya, Güneybatı. Buralar çok sıcak. Bugün Mannheim Ludwigshafen 34-35 dereceleri görecek. Kendimizi genelde böyle sıcaklarda tabii nehir kenarlarına, göl kenarlarına atıyoruz. Dinleyicimize sorduk. Hani tavsiye edebileceğiniz göller var mı? Ya da nerelerde serinliyorsunuz diye. Plansee dedi birkaç dinleyicimiz. Plansee nerede ben bilmiyordum. Baktım. Esin Österreich. Hani şimdi Mannheim'dan Avusturya'ya hafta sonunda gitmek bilmiyorum. Kesinlikle gidilip görülmesi değer bir yer olduğunu söylüyor. Selami Bey teşekkür ediyoruz. Selami Özer sağ olun. Başka kim de göndermiş? Mannheim'den Reşat Nuri. Mannheim'de maalesef öyle çok bir seçenek yok diyor. Ren Nehri'nin kenarı Strandbad'a Ren Nehri'nin kenarı Strandbad diyoruz. Biz burada bir orası var bir de Rheinauersee. Ama orası da küçük bir göl demiş. Başka? Bakalım. Harenersee in Ham Uentrop demiş dinleyicimiz. Das ist ein Baggersee. Oraya baktım ben. Yani Baggersee hatta orada su kayağı falan da yapılabiliyor. Blausee Altlusheim çok temiz ve büyük demiş. Ve çok da böyle yamuk yumuk tipler yok diyor. Hani Mersin seveceği bir yer anladığım kadarıyla. Mersin tercih edebileceği bir yer mi arkadaşım? Söyler misin onu? Yamuk yumuk tip derken, yamuk yumuk tip derken ne demek istedin? Ausengelende o da bas. Skor kralı yarışmamız devam ediyor. Birazdan ondan bahsedeceğim. iPhone 17 kazanabilirsin canım dinleyicim. iPhone 17 nasıl birazdan? Bir daha olmaz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Bu yaz Almanya'dan Bodrum'a gitmenin en kısa yolu nedir? Tabii ki de AJet. 29 Haziran itibarıyla Almanya'dan Bodrum'a kesintisiz tatil rotası başlıyor. Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig ve Nürnberg. Hangi şehirden istersen direkt uç. Aktarma beklemeden yaza hızlı bir giriş yap. Hemen AJet.com'a gel, tatilin keyfini gökyüzünde başla.
2: Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin Akyüz.
3: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Metropol FM'de. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Devam ediyor Metropol FM'de Çay Şekeri programımız. Günaydın. Radar ihbarları vardı. Köln'den bildirmişti bir dinleyicimiz, hemen ona bakalım. İhsan Uzun, Bergstraße 14A, burada yolda radar var diyor. Dikkat. Havalar çok sıcak gidecek. Acaba nerelerde serinleyebiliriz? Hangi göller? Almanya'daki göllerin %91'i mükemmel. Mükemmel notu aldı. Şırıl şırıl mükemmel. Tavsiye edebileceğiniz göller var mı dedi. Çok güzel mesajlar geliyor. Bakalım. Stuttgart'tan yazmış Yıldırım. Bodensee, Almanya İsviçre arasında çok büyük bir göl, tavsiye ederim. Evet, Bodensee bilinir. Chiemsee var, Bodensee var. Frühlinger See in Köln meşhurdur demiş dinleyicimiz. Summer Jam Festival'ı

0: festivali de oluyor burada her yıl Temmuz başı. Eşerzi ve Ahner Vayer demiş. Buraları tavsiye ediyor dinleyenimiz. Hicran arkadaşımız bildiriyor. Sossen Brandenburg, burası güzel diyor. Wasserskipark diye geçiyor Sossen'de, Berlin yakınlarında. Temiz ve erkek grupları alınmıyor. Aileler için de tavsiye edilir diyor. O güzelmiş bak. Ailenle gittiği zaman her yerde rahat edemiyorsun tabii ki. Diğer bir dinleyicimiz yazmış, sesli mesaj göndermiş. Hafta sonu Van Gölü'ne gidin diyor. Cuma gidin, pazar geri gelin diyor. Bu tavsiyeyi yapan dinleyicimizin bu mesajı üzerine uçak biletlerine bir bakayım dedim Van'a. Cuma günü gitsem, pazar geri gelsem. İki yetişkin, iki çocuk. En ucuzu 1400 euro. Hadi tamam, 1400 euro bir tarafta da. Gidiş 19 saat, dönüş 25 saat abi. Bugün uçağa biniyorsun, ertesi gün iniyorsun, aktarma oluyorsun çünkü. İndikten 3 saat sonra geri uçuyorsun. Hani 1 saat, 1,5 saat Van Gölü'nü görebilirsin. Arkadaşlar mantıklı cevaplar bekliyoruz lütfen. Bagarzi in Mainz demiş dinleyicimiz. Mainz derken Mainz demek istiyor herhalde. Onun dışında Helene Z cevabı çok geldi. Verbelin Z. Teşekkür ediyoruz efendim. Ve skor kralı yarışmamız. Instagram'da Türkiye Paraguay'la kaç kaç oynar? Almanya fil dişi sahiliyle kaç kaç oynar? Doğru tahminini gönder. Ve iPhone 17 kazanma şansını yakala ya da Meray Kuruyemiş'ten 100 euro değerinde bir Kuruyemiş paketi ve Türkiye Milli Futbol Takımı forması ya da Almanya Milli Takım forması. Armağanlar cayır cayır yanıyor vallahi. Cayır cayır.
1: Cayır cayır cayır cayır yanıyor.
0: Bu havaya giden en güzel şarkılardan bir tanesi. Gülşen, of of.

Gülşen, of of, harika oldu valla, süper. Saatlerimiz 9.32 olmak üzere. Skor kralı yarışmamızı yapıyoruz. Türkiye Paraguay'la kaç kaç oynar? Skor tahminini gönder ve Meray Kuruyemiş ile gerçekleştirdiğimiz skor kralı yarışında 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş kutusunu, paketini kazan. Ve Türkiye formasını kap ya da Almanya formasını kap, bir adet de Diaby radyosu kazanabilirsin. Türkiye Paraguay'la kaç kaç oynayacak? Skor tahminini gönder. Instagram'da bununla ilgili bir başlık açtık, skor kralı diye. Ve Almanya fil dişi sahili maçı içinde skor tahminini bize gönder. Doğru tahminler arasında bir çekiliş yapıyoruz. Çekilişten çıkan şanslı dinleyenimiz Türkiye milli takım forması ya da isterse Almanya milli takım forması kazanıyor. Orijinal Dünya Futbol Şampiyonası forması. Yanında 100 euro değerinden sevdiğiniz Meray Kuruyemişlerinin bulunduğu, ürünlerinin bulunduğu bir hediye paketi, bir adet de Diaby radyosu kazanıyorsunuz. Ve yarışmamız boyunca gönderilen bütün doğru tahminler arasında yapacağımız özel çekilişte de finalde bir adet iPhone 17 kazanabileceksiniz. Çok basit, çok kolay katılabiliyorsunuz. Instagram'a giriyorsunuz ve Türkiye Paraguay maçı ve aynı zamanda Almanya fil dişi sahili maçları kaç kaç biter, sadece bir tahmin atabiliyorsunuz her maç için. Onu da yine söyleyelim. Önümüzdeki günlerde de Türkiye Amerika maçı ve Almanya'nın Ekvador maçıyla ilgili tahminlerinizi yine bizlere gönderebileceksiniz. Bol şanslar.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Metropol FM Aktüel Koblenz.
2: Değerli dinleyenler, Wiesbaden'de 13 yaşındaki bir çocuk e-scooter kazasında hayatını kaybetti. Çocuk bir tarla yolundan otoyoluna çıkmak isterken bir aracı fark etmedi ve çarpışma sonucu çocuğun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi. Polis kazayla ilgili tanık arıyor. Ağın Vadisi'ndeki sel felaketinin üzerinden yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen birçok mağdur hala yardım ödemelerini bekliyor. Sorunun Rheinland-Pfalz Yatırım ve Yapı Bankası ISB'den kaynaklandığı belirtiliyor. Afetzedeler aylardır yanıt alamadıklarını ve başvuruların ilerlemediğini ifade ediyor. Mağdurlar eyalet hükümetinden sürece müdahale etmesini ve ödemelerin hızlandırılmasını talep ediyor. Rheinland-Pfalz Eyalet Ekonomi Bakanı Michael Ebling 60 bin euro değerindeki Eyalet İnovasyon Ödülünü 3 şirkete sundu. Ödül alan firmalardan biri Eifel bölgesindeki Badem'den Thielen Otomasyon GmbH olurken şirket otomatik robotlu ayırma sisteminde faaliyet yürütüyor. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Birleşmiş Milletler'e yapılan ülke ödemelerinin azaltılabileceğini söyledi. Wadephul, Almanya'nın en büyük katkı sağlayan ülkelerden biri olmasına rağmen bazı kararlarda yeterince dikkate alınmadığını belirtti. Bakan, özellikle Almanya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi seçimlerinde koltuk kazanamamasına dikkat çekti. Almanya'da antisemitik olayların sayısı yüksek seviyede kalmaya devam ediyor. RIAS Kurumu'nun yıllık raporuna göre 2025 yılında toplam 8.725 vaka kaydedildi. Özellikle sosyal medyada hakaret ve tehditlerin arttığı bildirildi. Rapora göre geçen yıl 178 fiziksel saldırı ve 4 aşırı şiddet vakası yaşandı. Almanya'da geçen yıl 4 milyondan fazla mülteci ve ülkelerinden kaçmak zorunda kalan kişilerin yaşadığı açıklandı. Federal İstatistik Dairesi'nin 2025 mikro sensus ön sonuçlarına göre 1950'den sonra Almanya'ya gelen ve ülkede yaşayan mülteci sayısı 3,3 milyon olarak kayıtlara geçti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaşı sona erdirmeyi amaçlayan mutabakat anlaşması yürürlüğe girdi. ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian tarafından onaylanan 14 maddelik metin tüm cephelerde ateşkes öngörüyor. Taraflar arasında nihai barış anlaşmasının ayrıntıları ise 60 gün içinde görüşülecek. Gelişmelerle birlikteyiz, ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu cumartesi günkü Türkiye-Paraguay maç skoru ve Almanya-Fil Dişi Sahili maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Dünya Kupası coşkusu sahada, kazananlar yaylada. Hemen güvenşipil.yayla.de'ye gir, maç skorlarını tahmin et. Futbol aklını konuştur, çekilişle muhteşem ödülleri kazan. Yayla, adı da başka, tadı da.
2: Bu yaz Almanya'dan Bodrum'a gitmenin en kısa yolu nedir? Tabii ki de AJet. 29 Haziran itibarıyla Almanya'dan Bodrum'a kesintisiz tatil rotası başlıyor. Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig ve Nürnberg. Hangi şehirden istersen direkt uç. Aktarma beklemeden yaza hızlı bir giriş yap. Hemen AJet.com'a gel, tatilin keyfini gökyüzünde başla.
3: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
4: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.

0: 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Bir radar ihbarı daha geldi. Hanover'den bildiriyor dinleyicimiz. 30'luk bölge Rote Kreuzstraße. Turgay yazmış. Teşekkür ediyoruz Turgay, sağ olasın. Sana da iyi yolculuklar. Bir hanımefendi aradı. Ya bu Skor Kralı yarışmasına nasıl katılabilirim diyor. Tekrar söyleyelim. Instagram'a giriyorsunuz. Metropol FM'in Instagram sayfasına giriyorsunuz. Ve orada atmış olduğumuz iki tane post var. İki tane paylaşım var. Biri Almanya Fildişi sahili maçı için. Diğeri de Türkiye Paraguay maçı için. O postların altına sizce bu maçlar kaç kaç bitecek? Skor tahmininizi yazıyorsunuz. Her bir dinleyicimiz sadece bir skor tahmininde bulunabiliyor. Birkaç tane tahminde bulunursanız ilk gönderdiğiniz değerlendirmeye alınıyor. Ve doğru gelen tahminler arasında yapacağımız çekilişte Türkiye milli takım forması kazanabiliyorsunuz. Orijinal forma veya isteyene Almanya milli takımı orijinal forma. Yanında da Meray'la gerçekleştirdiğimiz bu harika skor kralı yarışmamızda 100 euro değerinde Meray kuru yemişleriyle, ürünleriyle dolu bir hediye paketi kazanıyorsunuz. Ve bir adet de DAB radyo. Aynı zamanda Dünya Futbol Şampiyonası'nın sonunda final çekilişi yapacağız. Bugüne kadar, o güne kadar gönderilen doğru tahminler arasında yapılan özel çekilişimizde bir adet iPhone 17 kazanacak şanslı bir dinleyicimiz. Bu kadar basit. Instagram'a giriyorsunuz. Skor tahmininde bulunuyorsunuz. Bol şanslar diliyoruz. Faruk Sabancı, Sena Şener, Gurbet, Verson Sesi. Harika bir gün bugün. Hava mis. Termometreler yer yer 34-35 dereceye kadar yükseliyor.

0: senin frekansın.
1: Metropol FM.
2: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
3: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Katrin Müller. Das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran tritt laut dem Vermittlerstaat Pakistan mit sofortiger Wirkung in Kraft. Demnach wird Teheran die Straße von Hormuz unverzüglich wieder öffnen und die USA würden die Seeblockade iranischer Häfen umgehend aufheben. US-Präsident Trump und der iranische Präsident Pezeshkian hatten die Vereinbarung zuvor unterzeichnet. Beim G7-Gipfel hatte Trump bereits Einzelheiten bekannt gegeben.
2: Der Deal hat alle Ziele erreicht, den Konflikt zu beenden, die Straße von Hormuz öffnen und den Iran davon abhalten, jemals nukleare Waffen zu haben. Darum ist es gegangen.
1: Das Rahmenabkommen besagt nach US-Darstellung, dass das US-Finanzministerium sofort nach Unterzeichnung Ausnahmegenehmigungen für den Export iranischen Rohöls erteilt. Beim Einfädeln auf die Autobahn läuft nach einer Erhebung des Autoclubs Europa nicht alles glatt. Der Verkehrsclub machte am häufigsten Fehler beim Blinken aus. Autofahrer nutzten aber auch die Länge des Beschleunigungsstreifens nicht voll aus, hieß es. Bei Stichproben an 134 Auffahrten auf Autobahnen und andere Fernstraßen beobachteten Tester des Verkehrsclubs bei jedem fünften Einfädelmanöver Auffälligkeiten oder Fahrfehler. Deutschland steuert auf den bislang wärmsten Tag des Jahres zu. Heute beginnt laut Vorhersage eine Hitzephase. Für große Teile Südwestdeutschlands hat der Deutsche Wetterdienst sogar Hitzewarnungen ausgesprochen. Und zwar für Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, das Saarland sowie Teile Nordrhein-Westfalens, Hessens und Bayerns. Zum Fußball. Bei der WM hat England sein erstes Gruppenspiel gewonnen. In einem hochklassigen Duell gewann das Team von Thomas Tuchel gegen Kroatien mit 4:2. Matchwinner war Bayern-Stürmer Harry Kane.
3: Argentiniens Superstar Lionel Messi hat vorgelegt und auch Harry Kane erfüllt alle Erwartungen. Auch wenn es nicht 3 Tore sind zum Start, sondern nur 2. Damit ist Kane Englands WM-Rekordtorschütze. Das Team von der Insel spielt furios. Es ist das beste Spiel bislang bei dieser WM. Und ganz England träumt schon vom Titel. Ein anderer Superstar hat zum Start hier dagegen enttäuscht. Cristiano Ronaldo und Mitfavorit Portugal blamieren sich beim 1:1 gegen den Kongo. Aus den USA, Thomas Bremser.
1: Außerdem hat Ghana spät gegen Panama mit 1:0 gewonnen. Kolumbien siegte gegen WM-Neuling Usbekistan mit 3:1.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM, Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmeleri ele alıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü kurultay tartışmaları devam ediyor. Özgür Özel'in ekibi topladığı imzaları CHP Genel Merkezi'ne teslim etti. Ayrıntıları alalım bu gelişmenin.
5: Evet Taner, 833'ü noter imzalı toplam 1004 delegenin olağanüstü kurultay için imza verdiği belirtildi. Senin de ifade ettiğin gibi CHP Genel Merkezi'ne bu imzalar teslim edildi. Şimdi 45 gün içinde olağanüstü kurultay yapılması gerekiyor normalde tüzüğe göre. Ayrıca CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir de kurultayın yapılması için salt çoğunluğun sağlandığını söyledi ve dolayısıyla genel başkanın elinde başka bir seçenek yoktur diye bir açıklama yaptı.
4: Güçlü, İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne dün rüşvet iddiasıyla operasyon yapıldı. Şimdi bu habere de bakalım.
5: Evet, dün sabah saatlerinde gelen bir operasyondu bu operasyon. Senin de ifade ettiğin gibi rüşvet iddiasıyla bir operasyon düzenlendi. Ve bu operasyonda 6 kişi gözaltına alındı ki gözaltına alınanlar arasında Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan da bulunuyor.
4: Türk Dışişleri Bakanlığı Avrupa Parlamentosu'nun 2025 Türkiye raporuna tepki gösterdi. Bakanlık neler diyor açıklamasında?
5: Evet, öncelikle sert bir rapor hazırlanmıştı. Türkiye'de bu gündeme gelmişti. Burada hatta Adalet Bakanı Akın Gürlek'le ilgili de bir yaptırım kararı vardı. Tabii bir karar derken Avrupa Parlamentosu'nun raporu bir yaptırım da bulunamıyor, onu hatırlatalım. Dışişleri Bakanlığı da ülkemiz karşıtı çevrelerin temelsiz iddialarına ve yanlış bilgilere dayanan, gerçeklerle bağdaşmayan değerlendirmeler içermektedir dedi bu raporla ilgili.
4: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından kabul edildi. Görüşme üzerine bilgilere bakalım.
5: Evet Taner, görüşme olumlu bir havada geçti diyebiliriz. Putin'den gelen açıklama, ülkelerimiz arasındaki ilişkiler istikrarlı şekilde ilerliyor, bundan çok memnunuz şeklinde oldu. Burada Hakan Fidan'a Fahri Doktora unvanı da verildi. Hakan Fidan da Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere Türkiye'de ev sahipliği yapmaya hazırız mesajını verdi.
4: İşte Türkiye'nin şimdi Dünya Kupası'nda önünde Paraguay maçı var. Hazırlıkları da devam ediyor. Bu kısa zaman içinde son duruma bakalım.
5: Evet, şimdi Amili futbol takımı San Jose'deki ilk antrenmanını yaptı. 20 Haziran Cumartesi günü Almanya saatiyle saat 5'te Paraguay ile karşılaşacak Amili futbol takımı. Teknik direktör Montella antrenman sırasında Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu ile bir süre özel olarak da görüştü.
4: Voleybolda ise Filenin Sultanları Milletler Ligi'nin Ankara etabına galibiyetle başladı. Şimdi bu maça bakalım.
5: Evet, Amili kadın voleybol takımı 2026 Milletler Ligi'ndeki Ankara etabının ilk maçında Belçika'yı 3-0 mağlup etti. Bundan sonra sıradaki rakip şimdi Fransa, daha sonrasında ise Almanya ile de mücadele edecek Filenin Sultanları.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer önemli gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
6: Metropol FM Hava Durumu. Koblenz, Neuwied ve Bendorf'ta hava güneşli, sıcaklık 20 derece. Gün boyunca Koblenz'te 15 ile 33, Neuwied ve Bendorf'ta 16 ile 32 derece bekleniyor. Tüm bölgede sıcak bir gün bizleri bekliyor. Hava durumu sizlere Metropol FM Kİ merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
7: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 120 euro 34 sent. Çeyrek altın ise 210 euro 60 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 45 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
3: Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin Akyüz.
0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Ajda Pekkan Manifest Hileni. ...9.18 yaptık saatlerimizi. Biraz önce, önceki saatte saati yanlış söylemişim. 8.32 iken 9.32 demişim. Dinleyicilerimiz uyardı. 8.32 idi. Niye 9.32 dedin diye. Ya geçen de TRT'de İran şeyi maçını izledikten sonra, Yeni Zelanda maçını izledikten sonra bende de böyle oldu. Ne yapayım? O takımı karıştırdı. Ben de saatleri karıştırıyorum. Ne yapayım? İnsanlık hali. İran-Amerika arasında anlaşma sağlanmış. Bundan bahsedeceğiz biraz sonra. Hürmüz Boğazı hemen açılacak deniliyor. Çok şükür.

Gökçe tuttu fırlattı. Günaydın efendim, merhabalar merhabalar. G7 zirvesi yapıldı.

bu zirvede İran ve Amerika arasındaki mutabakat elektronik ortamda imzalandı. İran ile Amerika arasındaki savaşı durdurmayı ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmayı hedefleyen bu anlaşma taraflar arasında 14 maddelik üst düzey bir mutabakat öngörüyor. Anlaşmanın liderler tarafından elektronik ortamda imzalandığı bildirildi. Görüntülerde medya aktarıldı. Amerika Devlet Başkanı Donald Trump bu G7 zirvesinde Fransa'da katıldığı akşam yemeğinde Versailles Sarayı'nda bu imzayı attı. Normalde bu aslında yarın yapılacak deniliyordu İsviçre'de ama Trump son anda yine bir değişiklik yaptı. Yine kafasına göre bir değişiklik yaptı ve o akşam yemeğinde böyle şaşalı ortamları, yemekleri, masaları falan çok seviyor ve Versailles Sarayı. Fransa deyince, Paris deyince tabii ki Versailles Sarayı akla gelir, böyle görünecek yerlerden biridir. Orada yapıldı bu akşam yemeği ve orada bu imzayı attı ve dijital ortamda İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian da bu anlaşmayı imzaladı ve kameralara gösterdi. Önümüzdeki haftalarda taraflar görüşecekler ve bu ateşkesin tam işlemesiyle ilgili başka anlaşmalar da yapılacak. Hürmüz Boğazı hemen açılacak deniliyor. Hatta 60 gün boyunca geçecek olan gemilere, tankerlere ücretsiz olacak deniliyor. Bu tabii ki uluslararası petrol piyasasında da bir rahatlamaya, bir oh demeye neden oldu. Benzin istasyonlarında da bu kendini gösterir diye düşünülüyor önümüzdeki günlerde. Ama çok enteresan bir şey oldu. Çok enteresan bir şey oldu. Bu G7 zirvesinde işte Hindistan Başbakanı var, Japonya Başbakanı var. Ondan sonra işte Fransa'nın lideri Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Merz var, İtalya Başbakanı Meloni var. Hepsi geldi, oturdular, toplantı odasında bekliyorlar. Bir kişi hariç Trump gelmedi. Geç kaldı. 1 dakika, 2 dakika, 3 dakika, yarım saat, 45 saat. 1 saat geç kaldı adam ya. İçeri girdi ve bütün liderler böyle birbirine bakıyor. Kimse de bir şey diyemiyor ha. Pam pam geç kaldın falan diyen kimse yok. Trump geldi böyle, hepsine baktı. Geç geldiğini de biliyor, kaldığını da biliyor. Döndü baktı. Hepsine dedi ki, "Ich bin der Boss." Ben geç kalırım. "I'm the boss." dedi. Ve Merz ayağa kalktı. "Başlarım senin bossuna." dedi. "Biz eşek başı mıyız burada?" dedi ya. Tabii ki demedi, evet. Tam tersi, aynen bu şekilde güldüler. "Ben bossum" diyen Trump'a, bir saat geç kalan Trump'a oradaki Avrupalı liderler ve aynı zamanda diğer orada bulunanlar "Sen ona dur bana yaparsan o da sana bunu yapar."

Kara kaş gözlerin elmas. Nuri sesi güzele bir selam göndermiş olduk. Nur içinde yatsın, Allah rahmet eylesin. Onun unutulmaz eserlerinden biri. Pau seslendirdi. Günaydın efendim. Pau da İstanbul gecelerinde bilinen bir isimdir. Eğlenceleri, dans gösterileri, şovları bilinir İstanbul gece aleminde. Zamanında... Evet, biz de akardık gecelere. Trump'ın geç kalmasıyla ilgili. Abi bütün liderler Trump'ı bekledi. Bir saat boyunca oda korumalarıyla toplantı odasına girdi. Hindistan Başbakanı bayağı bozulmuştu abi. Hindistan Başbakanı tabii ki bozulur. Yani 1 milyardan fazla, 1,5 milyarlık nüfuslu bir ülkenin lideri Modi. Trump içeri giriyor. Modi'nin yüzü böyle sirke satıyor resmen. Ve diğer liderlere bakıyor. Ne diye? Bunlar bir şey diyecek mi acaba? Yani diğerleri bir şey dese Modi de diyecek ki oturmayacaksın, geç orada çöp kutusunun dibinde duracaksın. Hem de tek ayak üzerinde. Bir de akşama kadar 1000 defa bir kağıda ben niye G7 zirvesine bir daha geç kalmamam gerekiyor diye yazı yazacaksın diye aklından geçirmiştir Modi kesin. Ama diğerleri deyince Modi garibim, o da bir şey diyemedi artık, ne yapsın? I am the boss, ben boss'um diyor. Patron benim diyor, geç kalırım diyor. Adama bak ya.

0: Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: Değerli dinleyenler, Wiesbaden'de 13 yaşındaki bir çocuk e-scooter kazasında hayatını kaybetti. Çocuk bir tarla yolundan otoyoluna çıkmak isterken bir aracı fark etmedi ve çarpışma sonucu çocuğun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi. Polis kazayla ilgili tanık arıyor. Ağ Vadisi'ndeki sel felaketinin üzerinden yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen birçok mağdur hala yardım ödemelerini bekliyor. Sorunun Rheinland-Pfalz Yatırım ve Yapı Bankası ISB'den kaynaklandığı belirtiliyor. Afetzedeler aylardır yanıt alamadıklarını ve başvuruların ilerlemediğini ifade ediyor. Mağdurlar eyalet hükümetinden sürece müdahale etmesini ve ödemelerin hızlandırılmasını talep ediyor. Rheinland-Pfalz Eyalet Ekonomi Bakanı Michael Ebling 60 bin euro değerindeki Eyalet İnovasyon Ödülünü 3 şirkete sundu. Ödül alan firmalardan biri Eifel bölgesindeki Badem'den Thielen Otomasyon GmbH olurken şirket otomatik robotlu ayırma sisteminde faaliyet yürütüyor. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Birleşmiş Milletler'e yapılan ülke ödemelerinin azaltılabileceğini söyledi. Wadephul, Almanya'nın en büyük katkı sağlayan ülkelerden biri olmasına rağmen bazı kararlarda yeterince dikkate alınmadığını belirtti. Bakan, özellikle Almanya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi seçimlerinde koltuk kazanamamasına dikkat çekti. Almanya'da antisemitik olayların sayısı yüksek seviyede kalmaya devam ediyor. RIAS Kurumu'nun yıllık raporuna göre 2025 yılında toplam 8.725 vaka kaydedildi. Özellikle sosyal medyada hakaret ve tehditlerin arttığı bildirildi. Rapora göre geçen yıl 178 fiziksel saldırı ve 4 aşırı şiddet vakası yaşandı. Almanya'da geçen yıl 4 milyondan fazla mülteci ve ülkelerinden kaçmak zorunda kalan kişilerin yaşadığı açıklandı. Federal İstatistik Dairesi'nin 2025 mikro sensus ön sonuçlarına göre 1950'den sonra Almanya'ya gelen ve ülkede yaşayan mülteci sayısı 3,3 milyon olarak kayıtlara geçti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaşı sona erdirmeyi amaçlayan mutabakat anlaşması yürürlüğe girdi. ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian tarafından onaylanan 14 maddelik metin tüm cephelerde ateşkes öngörüyor. Taraflar arasında nihai barış anlaşmasının ayrıntıları ise 60 gün içinde görüşülecek. Gelişmelerle birlikteyiz, ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

bu harika yaz gününün sabahında işte Metropol FM'de Beni Al ve Ankara Ekosu dinledik. Hemen sonrasında ise nefis bir yaz şarkısı daha. Sezen Aksu ve Manifesto. Sizinle olsun. Günaydın. Ben Serdar. Hoş geldiniz.

0: Bu ne be?
1: Hani ama böyle güzel ya. Ben de dedim biraz dedim Küba esintisi olsun, Karayip esintisi olsun, nasıl yakın edebilmiş miyim?
2: Yaşa ulan Arap, bu aklınla fazla yaşamazsın.
1: Almanya'da gençler sosyal medya ruh sağlığımız için iyi geliyor demiş. Bununla ilgili yapılan bir araştırma var. 13-18 yaş arasındaki çocuklara, gençlere sormuşlar ve onlar diyor ki sosyal medya annemiz babamız evet bize iyi gelmiyor diye düşünüyor ama hayır bize iyi geliyor diyorlar. %48'i neredeyse yarısı sosyal medyanın mental sağlıkları için iyi geldiğini, deşarj olduklarını, stres attıklarını söylüyorlar. Anneler babalar ise bu oranı sadece annelerin babaların %21'i sosyal medya çocuğuma iyi gelir diye düşünüyor. Çocuklar hayır tam tersi diyor, bize iyi geliyor diyor. Bir de şöyle bir şey varmış. Kaç saat sosyal medyada cep telefonunda zaman geçiriyorsunuz sorusuna gençler sıkı durun. Okul günlerinde 4,5 saat demişler abi. 4,5 saat ortalama, daha fazlası da var tabii ki. Kimi daha fazla kimi daha az. Ortalama ama 4,5 saatmiş. Okul olmayan günlerde daha fazla. 6 saat efendim, 6 saat. Çocuklar için artık şey var. Yeme, içme, sosyal medya. Uyuma yok sosyal medya. Bir de şöyle bir şey var. Anneler babalar çocuklarının daha az sosyal medyaya girdiğini düşünüyor. Sosyal medyaya çok giriyorlar diye kızıyor ya anne babalar. Onların düşündüğünden daha fazla giriyormuş çocuklar sosyal medya, internete, cep telefonuna falan. Ya benden söylemesi, daha fazla kontrol yapmanız lazım vallahi. Çocuklar bizi havada ayakta uyutuyor. Sen günde 5 saat diyorsun, 6 saatmiş.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Dünya Kupası coşkusu sahada, kazananlar yaylada. Hemen güvenşipil.yayla.de'ye gir, maç skorlarını tahmin et. Futbol aklını konuştur, çekilişle muhteşem ödülleri kazan. Yayla, adı da başka, tadı da.
2: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.
0: En güzel şarkılar Metropol FM Arabesk.

Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır. Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Hadise ara beni dedi. Saatlerimiz de ona dayandı. Çay şekeri programımızın son dakikaları geldi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Skor Kralı yarışmamıza katılın. iPhone 17'yi siz kazanın. Skor Kralı yarışmamıza Meray'la beraber gerçekleştirdiğimiz Skor Kralı yarışmamızda Türkiye-Paraguay maçı kaç kaç biter? Skor tahmininizi gönderiyorsunuz. Almanya fil dişi sahili maçı. Cumartesi akşamı kaç kaç biter? Şimdiden tahminlerinizi gönderiyorsunuz. Ve gelen doğru tahminler arasında yapacağımız çekilişte kıymetli dinleyenler 100 euro değerinde Meray kuruyemişleriyle dolu kocaman bir hediye paketi kazanıyorsunuz. Aynı zamanda Türk milli takımının formasını veya isteyen Alman milli takımının formasını kazandırıyoruz. Bir adet de DAB radyosu kazanmış oluyor bu şansı dinleyenimiz. Doğru tahminler arasında gerçekleştirdiğimiz çekilişimizden çıkacak olan bu dinleyicimiz. Ve şampiyona sonunda yapacağımız final çekilişinde o güne kadar gelen bütün doğru tahminler arasında yapacağımız final çekilişinde şanslı bir dinleyicimiz iPhone 17 kazanıyor. Ne yapmanız gerekiyor? Metropol FM'in Instagram sayfasına giriyorsunuz ve orada attığımız Skor Kralı yarışma postlarımızın altına Türkiye-Paraguay maçı için tahmininizi, Almanya fil dişi sahili maçı için skor tahmininizi gönderiyorsunuz. Hepsi bu. Yonca Evcimik'le Bandıra Bandıra ile bugünlük çay şekeri programımızı noktalayalım. Dinlediğiniz için çok mersi. Teşekkürler. Bakışıp da görüşemedik seninle. Uzanıp da erişemedik doğru dürüst. Amacımızın ucuna da varmışken. Radar var. Rudo 30 Gatsone diye dinleyicimiz paylaşmış. Son dakikada onu verelim. Neuköllner Straße Lidl mevki. Dikkat.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Katrin Müller. Das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran tritt laut dem Vermittlerstaat Pakistan mit sofortiger Wirkung in Kraft. Demnach wird Teheran die Straße von Hormuz unverzüglich wieder öffnen und die USA würden die Seeblockade iranischer Häfen umgehend aufheben. US-Präsident Trump und der iranische Präsident Pezeshkian hatten die Vereinbarung zuvor unterzeichnet.
2: Das Memorandum soll ein Ende des Krieges, die Öffnung der Straße von Hormuz und die Freigabe iranischer Vermögenswerte im Ausland festlegen. Die Waffenruhe soll weiter verlängert werden, bis alle weiteren Details geklärt sind. Das iranische Atomprogramm, Sanktionen und die Beseitigung von Seeminen in der Straße von Hormuz durch den Iran. Aus den USA, Tina Eck.
1: Auch die Staats- und Regierungschefs der EU werden ab heute Abend unter anderem über das Abkommen zum Ende des Iran-Kriegs sprechen. Ein weiteres Thema in Brüssel, die Lage in der Ukraine und die Beziehungen zu China.
3: Ganz sicher werden die Teilnehmer des gerade beendeten G7-Gipfels über die US-Sicht auf den Krieg mit dem Iran berichten. Und natürlich ist das zunehmende wirtschaftliche Gewicht Chinas ein Thema. Keine Konfrontation, heißt es in Brüssel, aber beispielsweise weniger Abhängigkeit von chinesischen Rohstoffen. Und ganz sicher wird man auch jetzt wieder über die EU-Haushaltsplanung bis 2034 sprechen. Knapp 1,8 Billionen Euro will die Kommission ausgeben. Darüber gibt es jede Menge Streit. Aus Brüssel, Dieter Ebeling.
1: Die Zahl der Beschäftigten in der Industrie in Deutschland ist laut einer Studie auf ein 10-Jahrestief gesunken. Weil parallel andere Bereiche gewachsen sind, sank der Anteil der 6,6 Millionen Industriebeschäftigten in der Industrie am gesamten Arbeitsmarkt von 22% im Jahr 2014 auf aktuell 19%. Das geht aus einer Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft für die Bertelsmann Stiftung hervor. Grund sind laut den Wissenschaftlern aber keine großen Entlassungen, sondern das Zögern der Industrie, frei werdende Stellen zu besetzen. Zum Fußball. Superstürmer Harry Kane hat England einen perfekten WM-Start beschert. Kane war mit einem Doppelpack der entscheidende Mann beim 4:2-Sieg gegen Kroatien. Zuvor hatte Portugal mit Superstar Cristiano Ronaldo gegen den Außenseiter Demokratische Republik Kongo nur ein 1:1 Unentschieden erreicht. Außerdem hat Ghana spät gegen Panama mit 1:0 gewonnen. Kolumbien siegte gegen WM-Neuling Usbekistan mit 3:1.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmeleri ele alıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü kurultay tartışmaları devam ediyor. Özgür Özel'in ekibi topladığı imzaları CHP Genel Merkezi'ne teslim etti. Ayrıntıları alalım bu gelişmenin.
5: Evet Taner, 833'ü noter imzalı toplam 1004 delegenin olağanüstü kurultay için imza verdiği belirtildi. Senin de ifade ettiğin gibi CHP Genel Merkezi'ne bu imzalar teslim edildi. Şimdi 45 gün içinde olağanüstü kurultay yapılması gerekiyor normalde tüzüğe göre. Ayrıca CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir de kurultayın yapılması için salt çoğunluğun sağlandığını söyledi ve dolayısıyla genel başkanın elinde başka bir seçenek yoktur diye bir açıklama yaptı.
4: Güçlü, İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne dün rüşvet iddiasıyla operasyon yapıldı. Şimdi bu habere de bakalım.
5: Evet, dün sabah saatlerinde gelen bir operasyondu bu operasyon. Senin de ifade ettiğin gibi rüşvet iddiasıyla bir operasyon düzenlendi. Ve bu operasyonda 6 kişi gözaltına alındı ki gözaltına alınanlar arasında Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan da bulunuyor.
4: Türk Dışişleri Bakanlığı Avrupa Parlamentosu'nun 2025 Türkiye raporuna tepki gösterdi. Bakanlık neler diyor açıklamasında?
5: Evet, öncelikle sert bir rapor hazırlanmıştı. Türkiye'de bu gündeme gelmişti. Burada hatta Adalet Bakanı Akın Gürlek'le ilgili de bir yaptırım kararı vardı. Tabii bir karar derken Avrupa Parlamentosu'nun raporu bir yaptırım da bulunamıyor, onu hatırlatalım. Dışişleri Bakanlığı da ülkemiz karşıtı çevrelerin temelsiz iddialarına ve yanlış bilgilere dayanan, gerçeklerle bağdaşmayan değerlendirmeler içermektedir dedi bu raporla ilgili.
4: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından kabul edildi. Görüşme üzerine bilgilere bakalım.
5: Evet Taner, görüşme olumlu bir havada geçti diyebiliriz. Putin'den gelen açıklama, ülkelerimiz arasındaki ilişkiler istikrarlı şekilde ilerliyor, bundan çok memnunuz şeklinde oldu. Burada Hakan Fidan'a Fahri Doktora unvanı da verildi. Hakan Fidan da Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere Türkiye'de ev sahipliği yapmaya hazırız mesajını verdi.
4: İşte Türkiye'nin şimdi Dünya Kupası'nda önünde Paraguay maçı var. Hazırlıkları da devam ediyor. Bu kısa zaman içinde son duruma bakalım.
5: Evet, şimdi Amili futbol takımı San Jose'deki ilk antrenmanını yaptı. 20 Haziran Cumartesi günü Almanya saatiyle saat 5'te Paraguay ile karşılaşacak Amili futbol takımı. Teknik direktör Montella antrenman sırasında Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu ile bir süre özel olarak da görüştü.
4: Voleybolda ise Filenin Sultanları Milletler Ligi'nin Ankara etabına galibiyetle başladı. Şimdi bu maça bakalım.
5: Evet, Amili kadın voleybol takımı 2026 Milletler Ligi'ndeki Ankara etabının ilk maçında Belçika'yı 3-0 mağlup etti. Bundan sonra sıradaki rakip şimdi Fransa, daha sonrasında ise Almanya ile de mücadele edecek Filenin Sultanları.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer önemli gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
6: Metropol FM Hava Durumu.
7: Koblenz, Neuwied ve Bendorf'ta hava güneşli, sıcaklık 20 derece. Gün boyunca Koblenz'te 15 ile 33, Neuwied ve Bendorf'ta 16 ile 32 derece bekleniyor. Tüm bölgede sıcak bir gün bizleri bekliyor. Hava durumu sizlere Metropol FM Kİ merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
6: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
8: An itibarıyla gram altın yaklaşık 120 euro 34 sent. Çeyrek altın ise 210 euro 60 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 45 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
6: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi Hatay

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda ikinci grup maçlarına geçiyoruz. 18 Haziran Perşembe günü A grubunda Çekya Güney Afrika ile karşılaşacak. Maç saat 18'de, yayıncı TDF. Yine 18 Haziran Perşembe günü B grubunda İsviçre-Bosna Hersek mücadelesi var. Maç saat 21'de, yayıncı Magenta. 19 Haziran Cuma Kanada-Katar mücadelesi var. Maç saat 00'da, yayıncı TDF. 19 Haziran sabaha karşı A grubunda ev sahibi Meksika Güney Kore ile karşılaşacak. Maç saat 03'te, yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.

Aylux Andernach yaza indirimle giriyor. Aylux evinize, iş yerinize, restoran ve kafelerinize Wintergarten teras ve balkon atmosferi sunuyor. 20-21 Haziran açık kapı gününe özel tüm ürünlerde %15 artı 1000 euroya varan ekstra indirim sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Yaz atmosferini Aylux'te 4 mevsim yaşayın. Aylux Andernach, aylux.de.

Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Muharrem Ayı Özel Sohbetleri.
1: Değerli dinleyenler, Muharrem Ayı dolayısıyla sizlere Alevilik inancı hakkında bilgiler aktarıyoruz. Bugünkü konuğumuz Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Baviera Bölgesi Dinler Arası Diyalog ve Dış İlişkiler Çalışma Grubu Sözcüsü olan Sayın Uğur Kör. Uğur Bey, Alevilikte sevgi, saygı, birlik ve beraberlik kavramları hakkında neler söyleyebilirsiniz?
2: Birlik, beraberlik, sevgi, saygı, adalet anlayışı Alevi inancı ve yaşam felsefesi için çok önemli kavramlardır ve mümkün mertebe günlük hayatımıza indirgememiz gereken ve bu konuda da doğruluğumuz ölçülen unsurlardır. Bunu da biz nasıl yaşıyoruz ve yaşatmaya çalışıyoruz? Örneğin Aleviler için çok önemli olan deyiş ve müzik kültürü vardır. Orada Hüdayi'nin bir deyişi her zaman zikredilir. Canan bizim canımızdır, teni bizim tenimizdir, sevgi bizim dinimizdir, başka dine inanmayız der Hüdayi. Çünkü bir insana insancıl olarak yaklaşmanızın birinci koşulu sevgi ve saygı çerçevesinde yaklaşmanız olacaktır ki o insan da size sevgisini, saygısını göstersin. Ve hatta bizim atalarımız hep şunu der, büyükler küçüklere sevgisini, küçükler de büyüklere saygısından kusur etmeme şartıyla güzel iletişim kurmaları gerekir. Onun için günlük hayatımızda bu şekildedir. Ve dikkat ederseniz cenazelerde de ondan dolayı zaten helallik istenir. Çünkü Alevi kavramı gereği, kul kuldan razı olmasa Cenab-ı Hak da kuldan razı olmaz der. Yani yeryüzünde iyilikleri inşa edeceksiniz, kötülüklerinizi çözeceksiniz ki vefat ettiğiniz zaman o doğrultuda herkes huzur ve sulh içerisinde görevini yerine getirebilsin. Ondan dolayı bu kavramlar bizim günlük hayatımız için, inancımız ve felsefemiz için elzem, yani bir mihenk taşı niteliğinde kavramlardır ve hayatımıza rehber edilmesi gereken değerlerdir.
1: Verdiğiniz bilgilerden dolayı size çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ediyorum. Metropol dinleyicilerine saygılar sunuyorum. Niyet eden, oruç tutmak isteyen bütün canların oruçları, lokmaları kabul olsun ve insanlığa hayırlara vesile olsun diyorum.
1: Değerli dinleyenler, Muharrem Ayı sohbetlerimizde bugünkü konuğumuz Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Baviera Bölgesi Dinler Arası Diyalog Dış İlişkiler Çalışma Grubu sözcüsü olan Sayın Uğur Kör'dü. Diğer yayınlarımızda da Alevilik inancı hakkında sizlere farklı konuklarımızla bilgiler aktarmaya devam edeceğiz.
0: Metropol FM Muharrem Ayı Özel Sohbetleri.

0: Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: Değerli dinleyenler, Wiesbaden'de 13 yaşındaki bir çocuk e-scooter kazasında hayatını kaybetti. Çocuk bir tarla yolundan otoyoluna çıkmak isterken bir aracı fark etmedi ve çarpışma sonucu çocuğun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi. Polis kazayla ilgili tanık arıyor. Ağ Vadisi'ndeki sel felaketinin üzerinden yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen birçok mağdur hala yardım ödemelerini bekliyor. Sorunun Rheinland-Pfalz Yatırım ve Yapı Bankası ISB'den kaynaklandığı belirtiliyor. Afetzedeler aylardır yanıt alamadıklarını ve başvuruların ilerlemediğini ifade ediyor. Mağdurlar eyalet hükümetinden sürece müdahale etmesini ve ödemelerin hızlandırılmasını talep ediyor. Rheinland-Pfalz Eyalet Ekonomi Bakanı Michael Ebling 60 bin euro değerindeki Eyalet İnovasyon Ödülünü 3 şirkete sundu. Ödül alan firmalardan biri Eifel bölgesindeki Badem'den Thielen Otomasyon GmbH olurken şirket otomatik robotlu ayırma sisteminde faaliyet yürütüyor. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Birleşmiş Milletler'e yapılan ülke ödemelerinin azaltılabileceğini söyledi. Wadephul, Almanya'nın en büyük katkı sağlayan ülkelerden biri olmasına rağmen bazı kararlarda yeterince dikkate alınmadığını belirtti. Bakan, özellikle Almanya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi seçimlerinde koltuk kazanamamasına dikkat çekti. Almanya'da antisemitik olayların sayısı yüksek seviyede kalmaya devam ediyor. RIAS Kurumu'nun yıllık raporuna göre 2025 yılında toplam 8.725 vaka kaydedildi. Özellikle sosyal medyada hakaret ve tehditlerin arttığı bildirildi. Rapora göre geçen yıl 178 fiziksel saldırı ve 4 aşırı şiddet vakası yaşandı. Almanya'da geçen yıl 4 milyondan fazla mülteci ve ülkelerinden kaçmak zorunda kalan kişilerin yaşadığı açıklandı. Federal İstatistik Dairesi'nin 2025 mikro sensus ön sonuçlarına göre 1950'den sonra Almanya'ya gelen ve ülkede yaşayan mülteci sayısı 3,3 milyon olarak kayıtlara geçti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaşı sona erdirmeyi amaçlayan mutabakat anlaşması yürürlüğe girdi. ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian tarafından onaylanan 14 maddelik metin tüm cephelerde ateşkes öngörüyor. Taraflar arasında nihai barış anlaşmasının ayrıntıları ise 60 gün içinde görüşülecek. Gelişmelerle birlikteyiz, ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda gruplardaki ilk maçlar tamamlandı. Portekiz'de Ronaldo golle buluşamazken Demokratik Kongo Cumhuriyeti kupa tarihindeki ilk golünü attı. Maç 1-1 bitti. Luka Modric'in Hırvatistan'ı tüm inadına karşın Harry Kane'in omuzlarında taşıdığı İngiltere'ye 4-2 mağlup oldu. Ghana, Portekizli hocaları Carlos Queiroz'a yaraşır bir skorla Panama'yı 1-0 yendi. Özbekistan, Kolombiya karşısında fazla direnemedi. Özbeklerin golünü Başakşehir'den Abbosbek Feyzullayev attı. Kolombiya'da ise Luis Diaz 2 golle 3-1'lik galibiyette öne çıktı. Maçlar sürerken Yeşilburun Adaları kalecisi Vozinha'ya müjdeli bir haber geldi. 40 yaşındaki kaleci gözyaşları içinde parası yetmediği için Dünya Kupası'na annesini getiremediğini söylemişti İspanya maçından sonra. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio devreye girdi. Kriz çözüldü. 40 yaşındaki file bekçisi Uruguay maçında Miami tribünlerinde annesine kavuşacak. Almanya milli takımının forveti Deniz Undav formaları tükendi. Ailesi Şanlıurfalı Deniz Undav'a gösterilen yoğun ilgi nedeniyle üretici firma yeni sipariş verdi. Konuşkanlığı ve şakaları nedeniyle Alman millilerin gevezesi diye de nitelenen Undav, Alman milli takımının süper jokeri olarak da yorumlanıyor. Undav, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında oyuna sonradan girmiş, Kurosawa'ya bir gol atıp 2 asist yapmıştı. Hollanda televizyonu NOS TV'de yorumculuk yapan eski futbolcu Rafael van der Vaart yaptığı ırkçı yorumla eleştirilerin hedefi oldu. Eski Hamburglu futbolcu Hollanda'nın Japonya'dan yediği ikinci golde Ricky van de Ven'in rakibini gözünden kaçırmasını eleştirirken bütün rakip oyuncular birbirine benziyor dedi. Van der Vaart daha sonra bunu şaka amaçlı söylediğini ifade etti. Bir başka yayıncılık kazası da Güney Kore'de yaşandı. İki gazeteci yayın sırasında mikrofonlarını açık unutup takımın yıldızı Heung Min Son'un askerlik yapmaması hakkında alay edince işlerinden oldular. Turnuvada en çok sumolaları büyük tartışma yarattı. Kural sıcak havalarda futbolcuların sağlığını korumak için getirilmişti. Kupada zorunlu oldu. Futbolcular bu durumu maçlardan sonra sık sık eleştirdi. Ghana Panama maçında hava 19 derece ve yağmurluyken bile mola verildi. Bunun nedeni reklam araları. Yayıncılar bu aralar sayesinde büyük gelir elde edecek. ABD'li Fox TV'nin turnuva boyunca bu reklam araları sayesinde en az 350 milyon dolar kazanacağı belirtiliyor. Dünya Kupası 4 mücadeleyle devam edecek. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler dilerim.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.

0: Metropol FM sabah sunucusu nasıl olmalı?
1: Sert bakışlı, dik, mağrur, yiğit, atılgandır, gözleri ateş saçar.
0: Serdar ve DJ Hakan'ın Yeşilçam arkadaşları Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programında hafta içi her gün 6 ile 10 arası sizlerle. Sakın kaçırmayın.
2: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Küçün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küçün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küçün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.

0: futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM Skor Kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu cumartesi günkü Türkiye-Paraguay maç skoru ve Almanya-Fil Dişi Sahili maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze. Yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Katrin Müller. Die Ölpreise haben im frühen Handel weiter nachgegeben. Der Preis für ein Barrel Rohöl der weltweiten Referenzsorte Brent zur Lieferung im August lag zuletzt bei rund 78 US-Dollar und damit knapp 2,4% niedriger als am Vortag. Das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran tritt laut dem Vermittlerstaat Pakistan mit sofortiger Wirkung in Kraft. Auch die Straße von Hormuz soll unverzüglich wieder geöffnet werden. Die US-Großbank Goldman Sachs geht nun davon aus, dass sich die Ölausfuhren aus der Region am Persischen Golf bis Ende des kommenden Monats normalisieren. Die wichtige Straße von Hormuz soll nun wieder geöffnet werden. Deutschland ist bereit, im Roten Meer bei der Minenbeseitigung zu helfen. Das erklärte Verteidigungsminister Boris Pistorius.
2: Zwei Schiffe der deutschen Marine sind bereits auf dem Weg ins Rote Meer. Wir wollen, wenn es gefordert ist, schnell handlungsfähig und schnell in der Straße von Hormuz sein, sagte Verteidigungsminister Pistorius. Minentaucher der Bundeswehr würden dann im Falle des Falles nach Sprengsätzen suchen, die während des Krieges im Meer gelandet sind. Lea Matschullert, Nachrichtenredaktion.
1: Deutschland steuert auf den bislang wärmsten Tag des Jahres zu. Heute beginnt laut Vorhersage eine Hitzephase. Für große Teile Südwestdeutschlands hat der Deutsche Wetterdienst sogar Hitzewarnungen ausgesprochen. Und zwar für Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, das Saarland sowie Teile Nordrhein-Westfalens, Hessens und Bayerns.
3: Allem voran gilt natürlich viel trinken. Durchs Schwitzen verlieren wir viel Flüssigkeit und das kann zu Kreislaufproblemen führen. Der Deutsche Wetterdienst rät außerdem dazu, körperliche Aktivitäten möglichst zu vermeiden und Räume kühl zu halten. Zum Beispiel, indem wir sie abdunkeln und nachts lüften. Besonders für ältere und kranke Menschen ist die Hitze eine starke Belastung, genauso wie für Schwangere und Kinder. Aber jeder sollte bei diesen Temperaturen auf sich achten, betont der Deutsche Wetterdienst. Übrigens auch auf die Psyche. Bei Hitze reagieren Menschen nämlich potenziell schneller gereizt. Fiona Reinhardt, Nachrichtenredaktion.
1: Beim Einfädeln auf die Autobahn läuft nach einer Erhebung des Autoclubs Europa nicht alles glatt. Der Verkehrsclub machte am häufigsten Fehler beim Blinken aus. Autofahrer nutzten aber auch die Länge des Beschleunigungsstreifens nicht voll aus, hieß es. Bei Stichproben an 134 Auffahrten auf Autobahnen und andere Fernstraßen beobachteten Tester des Verkehrsclubs bei jedem fünften Einfädelmanöver Auffälligkeiten oder Fahrfehler.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, Özgür Özel'den erken seçim ve yeni parti açıklaması geldi. Şimdi haberlerimize geçiyoruz. Özgür Özel, olası bir erken seçime karşı hazırlık yaptıklarını söyledi. Özel bu yıl Ekim ayında baskın seçim ihtimaline karşı teknik çalışmaların sürdüğünü belirtti. Gündemdeki yeni parti iddialarına da değinen Özel, öncelikli hedeflerinin CHP çatısı altında mücadele etmek olduğunu vurguladı. Ancak her türlü senaryoya karşı hazırlı olduklarını da ifade etti. Milli Güvenlik Kurulu bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Toplantıda terörle mücadele, terörsüz Türkiye süreci ve örgütün silah bırakmasına yönelik gelişmeler değerlendirilecek. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşma, Rusya-Ukrayna savaşı, Suriye ve Irak'taki gelişmeler, ayrıca Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı NATO Liderler Zirvesi hazırlıkları gündemde olacak. Edirne'deki İpsala sınır kapısında düzenlenen operasyonda yaklaşık 4.3 ton uyuşturucu ele geçirildi. Ticaret Bakanlığı'na bağlı gümrük muhafaza ekipleri Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapan bir tırda detaylı arama yaptı. Operasyonda piyasa değeri 3 milyar lirayı aşan uyuşturucu bulundu. Türk Dışişleri Bakanlığı Avrupa Parlamentosu'nun 2025 Türkiye raporuna tepki gösterdi. Bakanlık raporda Türkiye'ye yönelik temelsiz iddialar ve yanlış bilgiler bulunduğunu açıkladı. Açıklamada raporun Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerindeki olumlu gündemi gölgelemeyi amaçladığı savunuldu. Bakanlık ayrıca Türk yargısına dışarıdan müdahalenin kabul edilemeyeceğini vurguladı. Türk A-Milli Futbol Takımı Dünya Kupası'ndaki Paraguay maçı için San Jose'de ilk antrenmanını yaptı. Teknik direktör Montella yönetimindeki çalışmanın ilk bölümü basına açık gerçekleştirildi. Tüm futbolcular takımla birlikte çalıştı. Milliler bu cumartesi günü Paraguay karşısına çıkacak. Voleybolda ise Filenin Sultanları Milletler Ligi'nin Ankara etabına galibiyetle başladı. Türk A-Milli Kadın Voleybol Takımı Belçika'yı 3-0 yendi. Türkiye ikinci etapta Fransa, Almanya ve Çin'le karşılaşacak. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.

Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatimiz 11.05, rengarenk programdasınız. Mikrofona ben DJ Hakan. Ve o büyük güne az kaldı. Bu cumartesi günü Oberhausen'da Summer Festival var. Summer Festival'de hangi sanatçılar, kimler, ne olacak falan, bütün detayları biraz sonra sizlere açıklayacağım. Aynı zamanda bu akşamda bilet kazanan bütün dinleyicilerimize bu akşam biletlerini ulaştıracağız. Ve tabii ki bu iki saatlik programımızın rengarenk programında yine birbirinden güzel, farklı ve eğlenceli şarkılar.

Rabia Tunç Bilek, yarı çıplak deri ve havalara bakacak olursak bugün de söz konusu. Evet. Bilhassa cumartesi günü her yerde Almanya'nın birçok yerinde hava sıcaklıkları 37-38 dereceye kadar çıkacak. Şimdiden önlemlerinizi alın. Bir önlem de tabii ki bu cumartesi günü Oberhausen'da yapılacak olan, gerçekleşecek olan Multi Summer Festival için son bir gün. Ya doğrusu bugün de bilet dağıtacağım arkadaşlar. İki tane biletim kaldı elimde. Bunları da sizlere önümüzdeki saat içerisinde dağıtacağım. Şimdi bu Multi Summer Festival hakkında bilinmeyen, şayet radyonuzu yeni açtıysanız veya da şimdiye kadar duymadıysanız tekrar anons etmekte fayda var. Bu 20 bin kişi, evet yanlış duymaz, 20 bin kişilik bu festivalde birçok sanatçılar sahne alacak. Bunlardan bazıları diyecektim ama niye bazıları diyor musun? Hepsini söyle işte. Demet Akalın, Sefo, Murda, Label C5, Semi Cenk, Duman, Casey Rebel ve Sama Cem burada olacak. Aynı zamanda sunucu Uğur Arslan da burada olacak. Ve saat 23'ten itibaren de Große Feuerwerk. Yazın ortasında yılbaşını geçireceğiz arkadaşlar. Ve bu arada tabii ki giriş saatini ben size söyleyeyim. Saat 13'ten itibaren giriş. Çocuklar, 5 yaşındaki çocuklara kadar giriş ücretsiz olacak. 0'dan 5. Yani doğmamış çocuklara da giriş alınmıyor. 5 ile 13 yaşındaki çocuklar için yarı fiyat biletlerin ücreti. Ve sizlere söyleyeyim, Demet Akalın saat 14'te sahne alacak. Yani nasıl olsa geç başlar falan. Keine Chance. 14'te. 15.30'da Sefo, Murda 16.30 derken böyle devam ediyor. Yani ilk sanatçı saat 14'te sahne alacak. Aynı zamanda çocuklar için de ayrı bir alan orada olacak. Çocukların eğlenebileceği, hoş vakit geçirebileceği, dediğim gibi ayrı alanlar olacak. So, bu kadar Curcuna'dan sonra hafif yorulduk gibi konuşmaktan. Nun Sultan ve Zagopa, Kajmer'le Susan da olur diyor. Benden bahsediyor. Bu güzel şarkımızı dinliyoruz. 11-12 oldu saatlerimiz. Mikrofona ben Nici Hakan.

0: Metropol FM Rhein-Main Özel.
1: Değerli dinleyenler, bölgede Artal'de yaşanan büyük sel felaketinin üzerinden bu yıl yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen birçok afetzede hala yıkılan evleri için ödeme ve yardım bekliyor. Sorunun merkezinde Rheinland-Pfalz Yatırım ve Yapı Bankası ISB bulunuyor. Sel mağdurları ISB Bankası'ndan aylardır yanıt alamadıklarını ve kendilerine yardımcı olacak uygun muhataplar bulamadıklarını söylüyor. Bu durum yeniden inşaat sürecini birçok aile için daha da zorlaştırıyor. Mağdurlar Rheinland-Pfalz Eyalet Hükümeti'ne çağrıda bulunarak sorunun çözülmesini istiyor. Afetzedeler bürokratik engellerin azaltılmasını ve yardım ödemelerinin hızlandırılmasını talep ediyor. Yardım paralarının gecikmesi nedeniyle bazı evlerin onarımı ya da yeniden yapılanması hala tamamlanamadı.
0: Metropol FM Rhein-Main Özel.
2: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
3: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen.
2: Metropol FM.
3: Rengarenk'tesiniz. Mikrofona ben DJ Hakan. Tekrardan radyodan açanlar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hakan, bizim biletlerimiz nerede diyen birçok dinleyicimiz var. Tabii ki biletlerin sizlere bu akşam üstü ulaşacak Samo Festivali için ve WhatsApp üzerinden gelecek. Bana göndermiş olduğunuz numaralarla o numaralara mesajınız, daha doğrusu biletlerin sizlere ulaşacak. Anlaştık mı? Tamam, heyecan dorukta. Şimdi mucize diyor Gülay. Biraz sonra da DJ Hakan müziklerinden parçalarından bir tanesi sizlere çalacağım. Acaba hangisi? Merak ediyorsunuz. Ben de merak ediyorum. Şu anda öylece konuştum da çalacağım parçayı da bilmiyorum aslında. Hazırlamam lazım. Biraz sonra, bu şarkıdan hemen sonra. Radyonuzdan sakın ayrılmayın. Keyfiniz bol olsun. Rengarenk olsun.

So, da sind wir wieder. Biraz önce Ahmet Tuğlu adında bir dinleyici bana bir serzenişte bulunuyor. Ya Hakan sen de amma uzatıyorsun ha. Sürekli DJ Hakan. Şimdi bir dakika ben söylemeyeceğim. Ben bana göndermiş olduğum mesajı biraz sonra göndereceğim. Biraz önce Ahmet Tuğlu adında bir dinleyici bana bir serzenişte bulunuyor. Ya Hakan sen de amma uzatıyorsun ha. Sürekli DJ Hakan. Şimdi bir dakika ben söylemeyeceğim. Ben bana göndermiş olduğum mesajı biraz sonra göndereceğim.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Almanya milli takımının son yıllarda yükselen hikayelerinden biri Deniz Undaf. Çalışkan, mücadeleci, fırsatçı ve her zaman golü koklayan bir santrafor. Futbolun en üst seviyesine giden yolu klasik yıldız hikayelerinden farklı oldu. Belki de onu özen yapan tam olarak bu. 19 Temmuz 1996'da Almanya'nın Varel kentinde doğan Undaf bugün 29 yaşında. Kariyerine alt liglerde başladı. Meppen ve SV Havelse gibi takımlarda oynadı. Ardından Belçika'da Union Zangilwas formasıyla adını duyurdu. Brighton'a transfer oldu ve sonrasında Stuttgart'ta gerçek patlamasını yaptı. Almanya milli takımı formasıyla çıktığı ilk 8 maçta 6 gole ulaşarak dikkat çekici bir başlangıç yaptı. Milli takımda attığı goller kadar enerjisi ve takım oyununa katkısıyla da öne çıkıyor. 2025-2026 sezonunda Stuttgart formasıyla Bundesliga'da 19 gol ve 6 asist üreterek kariyerinin en verimli dönemlerinden birini yaşadı. Bu performansın ardından kulübü sözleşmesini 2029'a kadar uzattı. Deniz Undaf'ın oyun karakteri tam anlamıyla modern bir forvet profili. Ceza sahasında doğru yerde bulunuyor, sırtı dönük oynayabiliyor ve arkadaşlarına alan açıyor. Top rakip savunmanın arkasına düştüğünde ilk hareketlenen isimlerden biri. Almanya için onun katkısı sadece

0: Sadece gol değil, pres gücü, çalışkanlığı ve bitmek bilmeyen enerjisiyle takımın hücum hattına dinamizm katıyor. Dünya Kupası gibi büyük turnuvalarda teknik direktörlerin güven duyduğu tipte bir oyuncu. Deniz Undav'ın hikayesi sabrın ve emeğin futbol sahasındaki en güzel karşılıklarından biri.
1: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran Türkiye ve Almanya milli takımlarına başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran. DJ Hakan'la Rengarenk.
2: Rengarenk hoşçakalın. Evet, Rengarenk programına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Mikrofona ben DJ Hakan demeyeceğim artık. Çünkü bunun bir sebebi var arkadaşlar. Bir dinleyicim bana bir mesaj gönderdi. Sesli bir mesaj. Aynen şöyle. Hiç kesmeden sizlere dinletiyorum.
3: Merhaba Hakan. Ben Duisburg'dan taksi şoförü Ahmet abim. Homberg'den. Ya ne diyecektim? Çok iyisin. Çok gevezesin. Ama... İkide bir ben DJ Hakan, ben DJ Hakan. Böyle yani suyunu çıkarttın. Ara sıra söyle. Tanıyor, biliyor senin kim olduğunu. Zaten bu çenen bizi acayip motive ediyor. Ama şu DJ Hakan'ı ara sıra söyle. Bir zerzenişte bulunayım dedim. Yanlış anlama yeğenim, kusura bakma da. Hadi iyi yayınlar, herkese iyi dinlemeler. Selamlar.
2: Ya sen ne güzel bir insansın böyle. Vallahi bir insanı bu kadar bir kibar bir şekilde yerin dibine sokup çıkarır mı ya? Çok yaşa. Evet, devam ediyoruz. Ben DJ Hakan. Yok demeyeceğim. Bak, elimden geldiği kadar bu mesajı birkaç kez dinleyeceğim. Ondan sonra ağzın payını da verdin zaten. Umarım bunun bir getirisini görürüz. Teşekkür ediyorum buradan tekrardan. Ve şimdi Taner arkadaşımıza bağlanıyoruz. Sakın radyonuzdan ayrılmayın.
4: Metropol FM Aktüel Koblenz.
0: Değerli dinleyenler, Wiesbaden'de 13 yaşındaki bir çocuk e-scooter kazasında hayatını kaybetti. Çocuk bir tarla yolundan otoyoluna çıkmak isterken bir aracı fark etmediği ve çarpışma sonucu çocuğun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi. Polis kazayla ilgili tanık arıyor. Ağ Vadisi'ndeki sel felaketinin üzerinden yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen birçok mağdur hala yardım ödemelerini bekliyor. Sorunun Rheinland-Pfalz Yatırım ve Yapı Bankası ISB'den kaynaklandığı belirtiliyor. Afetzedeler aylardır yanıt alamadıklarını ve başvuruların ilerlemediğini ifade ediyor. Mağdurlar eyalet hükümetinden sürece müdahale etmesini ve ödemelerin hızlandırılmasını talep ediyor. Rheinland-Pfalz Eyalet Ekonomi Bakanı Michael Ebling 60 bin euro değerindeki Eyalet İnovasyon Ödülünü 3 şirkete sundu. Ödül alan firmalardan biri Eifel bölgesindeki Badem'den Thielen Otomasyon GmbH olurken şirket otomatik robotlu ayırma sisteminde faaliyet yürütüyor. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Birleşmiş Milletler'e yapılan ülke ödemelerinin azaltılabileceğini söyledi. Wadephul, Almanya'nın en büyük katkı sağlayan ülkelerden biri olmasına rağmen bazı kararlarda yeterince dikkate alınmadığını belirtti. Bakan, özellikle Almanya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi seçimlerinde koltuk kazanamamasına dikkat çekti. Almanya'da antisemitik olayların sayısı yüksek seviyede kalmaya devam ediyor. RIAS Kurumu'nun yıllık raporuna göre 2025 yılında toplam 8.725 vaka kaydedildi. Özellikle sosyal medyada hakaret ve tehditlerin arttığı bildirildi. Rapora göre geçen yıl 178 fiziksel saldırı ve 4 aşırı şiddet vakası yaşandı. Almanya'da geçen yıl 4 milyondan fazla mülteci ve ülkelerinden kaçmak zorunda kalan kişilerin yaşadığı açıklandı. Federal İstatistik Dairesi'nin 2025 mikro sensus ön sonuçlarına göre 1950'den sonra Almanya'ya gelen ve ülkede yaşayan mülteci sayısı 3,3 milyon olarak kayıtlara geçti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaşı sona erdirmeyi amaçlayan mutabakat anlaşması yürürlüğe girdi. ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian tarafından onaylanan 14 maddelik metin tüm cephelerde ateşkes öngörüyor. Taraflar arasında nihai barış anlaşmasının ayrıntıları ise 60 gün içinde görüşülecek. Gelişmelerle birlikteyiz, ben Ferhat Poye.
4: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Rengarenk programdasınız, mikrofonda malum kişi. Biraz önce radyonunu yeni açanlar, bir taksici abimiz diyor ki Hakan iyisin, hoşsun, güzelsin, çenen de düşük ama hep DJ Hakan, DJ Hakan diyorsun ya. İşin suyunu çıkarıyorsun. Tamam, biliyoruz senin kim olduğunu diyor. Tamam, bunu biraz daha azaltırsan çok iyi olur dedi. Ve bu arada bu sesli mesaj üzerine gelen mesajlar var. Bir dinleyicim diyor ki Hakan'a bugün giydirme günü. Bir başka dinleyicim ise DJ Hakan bu dünyada kimseyi mutlu edemeyiz. Onun için sen bildiğini oku. Aa yok, olmaz. Bildiğini oku da olmaz. Ama çok da kibar bir şekilde, güzel bir şekilde söyledi. Bir mesaj daha bekliyorum bu beyefendiden. Zo. Bir başka dinleyicim ise DJ Hakan deme, karbonat Hakan ne diyor. Başka bir dinleyicim diyor. Taksici abim adamsın adam. Evet, görüyorsunuz değil mi? Şimdi Allah şimdi daha çok konuşur DJ Hakan diyor. Yok, ben ağzımın payını aldım. Başka bir dinleyicim ise merak ve ibretle bekliyoruz şarkılarını DJ Hakan diyor. Sen de bayılıyorsun zaten yerin dibine girip çıkmaya, ilginsin yani. Öyle bir sapıklığın var böyle ya. Pek doğal değil ama. Yani ben gerçekten hafiften dinleyicilerimizi bazı zamanlar şakayla karışık giydiriyorum ama onlar da bana giydirdikleri zaman ben de bunu açıklıyorum burada. Hiç gizlim saklam, her şeyim şeffaf, açık. Çal sayıra. Ne dedim, çal sayıra mı? Sal çayıra. Ya bakar mısın? İki lafı bir araya getiremiyoruz. Şimdi Afra. Mustafa Sandal'ın adı İntikam'dı. Adı bu güzel şarkısının. The Sandy Jack Rengarenk programında. Burada her şey var. Gizlimiz saklımız yok. En keyifli şarkıların yanı sıra interaktif sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz.

0: Mesajlar devam ediyor. Radyolarını yeni açanlar için bir dinleyici bana dedi ki Hakan dedi çok iyisin, olsun çenen düşük, her şey iyi de sürekli DJ Hakan DJ Hakan diyorsun, bayıyorsun bizi. Kusura bakma, seni rahatsız ediyorum yani, kırmak da istemedim seni diye de böyle kibar kibar böyle giydirdi bana. İyi geldi ama bana, ne hikmetse böyle bir ters tepki yaptı. Başka bir dinleyeceğim. Bunun üzerine...
1: Evet DJ Hakan kardeşim, bunun getirisi de bu. Ben de geri geri gülüyorum şu an.
0: Ya benim gibi normal olmayan insanlar da varmış. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programıma. Zo, başka bir dinleyicimiz ise sevgili Hakan, seni her türlü seviyorum, ister DJ ol ister olma. Mannheim'den Ümit, teşekkür ederiz. Sonra çal sayıra. Evet, biraz önce sal çayıra diyecektim, çal sayıra deyince. Bak onunla da dalga geçiyorlar. Geldim rengarenk, ben Hakan, Berlin'den Ayşe Hanım. Ayşe Hanım sizler de hoş. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bana giydirmeye çok meraklısınız, bunu fark ettim. Çünkü hep ben giydirecek değilim. Sizler de giydirebilirsiniz. Önümüzdeki hafta DJ Hakan'a giydirme günü yapalım mı? Yani kırmızı çizgiyi geçmeme kaydıyla bana istediğinizi sayabilirsiniz. Var mıyız arkadaşlar? Şimdi bunu tabii ki bir de formatını bulmamız lazım. Yani belli bir formatta olması gerekir. Neler söylenebilir, neler söylenemez gibi. Bunun formatını tam bulalım. Karşılıklı birbirimize giydirelim. Oh! Gel keyfim gel. Das wäre doch was, oder? Finde ich auch. So. Şimdi ben bir formatı bir iyice düşüneyim. Neler yapabiliriz, neler yapamayız diye. Sizler zaten şimdiden hazırsınız. Mesajlar şimdiden gelmeye başlıyor. Ne kadar meraklıymışsınız. Şimdi... Kısa bir aramız olacak. Sonra olmasa da olur diyecek. Yalın da ilerleyeceğiz. Sakın radyonuzdan ayrılmayın. Rengarenktesiniz.
2: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
3: Arı ısırır mı sokar mı? Çok güzel mesajlar geliyor. Berlin'den Tülay, pastayı ısıran bizi de ısırır elbet diyor. Arı ne ısırır ne de sokar, duman eder diyor. Başka bir dinleyicimiz. Diğer bir arkadaşımız da arı saplar diyor, bildiğin saplar. Frankfurt'tan aşkın, arılar akrabalar kadar sokmaz. İsmail şişirir diyor. Erkeği sokar, dişisi ısırır.
2: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.
2: Kanla rengarenk.
3: Evet, dikkat ettiyseniz DJ Hakan'la rengarenk derken DJ'yi kestim arkadaşlar. Ve biraz önce bir dinleyicim vardı. Hakan dedi, her şey iyi, hoş, gevezesin, seviyoruz seni ama hep sürekli DJ Hakan, DJ Hakan. Biraz işin suyu çıktı ya. Senin biliyoruz kim olduğunu. Ne de güzel gömdü bana ama çok güzel, çok kibar, çok böyle seviyeli bir şekilde. Bunun üzerine başka bir dinleyicim.
4: Bu taksici dayı, bu nasıl bir ses tonudur abi sendeki ya? Vallahi mafya babası gibisin aynı ha. Gerildik burada ya, gerildik.
3: Evet, gerilenler de var, dolayısıyla beğenenler de var. Kimmiş bu? Hakan, bu da adaşım herhalde. Hakan ne yazmış? Hakan olması gerekiyor. Zop. Şimdi... Umur Doman'ın Yardım Et adı güzel şarkısıyla devam ediyoruz. Ondan sonra da Metropol FM'in bir rap şarkısı var. Bu Dünya Kupası ya istinaden çok güzel. Biraz sonra da onu çalacağım, sakın radyonuzdan ayrılmayın.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda gruplardaki ilk maçlar tamamlandı. Portekiz'de Ronaldo golle buluşamazken Demokratik Kongo Cumhuriyeti kupa tarihindeki ilk golünü attı. Maç 1-1 bitti. Luka Modric'in Hırvatistan'ı tüm inadına karşın Harry Kane'in omuzlarında taşıdığı İngiltere'ye 4-2 mağlup oldu. Ghana, Portekizli hocaları Carlos Queiroz'a yaraşır bir skorla Panama'yı 1-0 yendi. Özbekistan, Kolombiya karşısında fazla direnemedi. Özbeklerin golünü Başakşehir'den Abbosbek Feyzullayev attı. Kolombiya'da ise Luis Diaz 2 golle 3-1'lik galibiyette öne çıktı. Maçlar sürerken Yeşilburun Adaları kalecisi Vozinha'ya müjdeli bir haber geldi. 40 yaşındaki kaleci gözyaşları içinde parası yetmediği için Dünya Kupası'na annesini getiremediğini söylemişti İspanya maçından sonra. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio devreye girdi. Kriz çözüldü. 40 yaşındaki file bekçisi Uruguay maçında Miami tribünlerinde annesine kavuşacak. Almanya milli takımının forveti Deniz Undav formaları tükendi. Ailesi Şanlıurfalı Deniz Undav'a gösterilen yoğun ilgi nedeniyle üretici firma yeni sipariş verdi. Konuşkanlığı ve şakaları nedeniyle Alman millilerin gevezesi diye de nitelenen Undav, Alman milli takımının süper jokeri olarak da yorumlanıyor. Undav, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında oyuna sonradan girmiş, Kurosawa'ya bir gol atıp 2 asist yapmıştı. Hollanda televizyonu NOS TV'de yorumculuk yapan eski futbolcu Rafael van der Vaart yaptığı ırkçı yorumla eleştirilerin hedefi oldu. Eski Hamburglu futbolcu Hollanda'nın Japonya'dan yediği ikinci golde Ricky van de Ven'in rakibini gözünden kaçırmasını eleştirirken bütün rakip oyuncular birbirine benziyor dedi. Van der Vaart daha sonra bunu şaka amaçlı söylediğini ifade etti. Bir başka yayıncılık kazası da Güney Kore'de yaşandı. İki gazeteci yayın sırasında mikrofonlarını açık unutup takımın yıldızı Heung Min Son'un askerlik yapmaması hakkında alay edince işlerinden oldular. Turnuvada en çok sumolaları büyük tartışma yarattı. Kural sıcak havalarda futbolcuların sağlığını korumak için getirilmişti. Kupada zorunlu oldu. Futbolcular bu durumu maçlardan sonra sık sık eleştirdi. Ghana-Panama maçında hava 19 derece ve yağmurluyken bile mola verildi. Bunun nedeni reklam araları. Yayıncılar bu aralar sayesinde büyük gelir elde edecek. ABD'li Fox TV'nin turnuva boyunca bu reklam araları sayesinde en az 350 milyon dolar kazanacağı belirtiliyor. Dünya Kupası 4 mücadeleyle devam edecek. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler dilerim.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Katrin Müller. Die Spritpreise sinken seit der Entspannung im Nahen Osten zügig und kommen dem Niveau vor Kriegsbeginn immer näher. Diesel kostete gestern im bundesweiten Tagesdurchschnitt nur noch 3 Cent pro Liter mehr als am 27. Februar, dem letzten Tag vor Kriegsbeginn. Das zeigen Zahlen des ADAC.
2: Seit mehr als einer Woche wird Diesel von Tag zu Tag günstiger. Gestern kostete der Liter im deutschlandweiten Schnitt knapp 1,78 Euro, Tendenz weiter fallend. Bei Super E10 ist die Entwicklung ähnlich, das Preisniveau vor Kriegsbeginn aber noch etwas weiter entfernt. Wichtig zu wissen, noch gilt ja der Tankrabatt, der den Liter Sprit rechnerisch noch bis Ende Juni 16,7 Cent pro Liter billiger macht. Der ADAC sieht aber Potenzial für weiter sinkende Preise und hält das aktuelle Niveau auch für möglich, wenn der Tankrabatt ausgelaufen ist. Jan-Henner Reitze, Nachrichtenredaktion.
1: Auch die Staats- und Regierungschefs der EU werden ab heute Abend unter anderem über das Abkommen zum Ende des Irankriegs sprechen. Ein weiteres Thema in Brüssel, die Lage in der Ukraine und die Beziehungen zu China.
3: Ganz sicher werden die Teilnehmer des gerade beendeten G7-Gipfels über die US-Sicht auf den Krieg mit dem Iran berichten. Und natürlich ist das zunehmende wirtschaftliche Gewicht Chinas ein Thema. Keine Konfrontation, heißt es in Brüssel, aber beispielsweise weniger Abhängigkeit von chinesischen Rohstoffen. Und ganz sicher wird man auch jetzt wieder über die EU-Haushaltsplanung bis 2034 sprechen. Knapp 1,8 Billionen Euro will die Kommission ausgeben. Darüber gibt es jede Menge Streit. Aus Brüssel, Dieter Ebeling.
1: Die Zahl der Beschäftigten in der Industrie in Deutschland ist laut einer Studie auf ein 10-Jahrestief gesunken. Weil parallel andere Bereiche gewachsen sind, sank der Anteil der 6,6 Millionen Beschäftigten in der Industrie am gesamten Arbeitsmarkt von 22% im Jahr 2014 auf aktuell 19%. Das geht aus einer Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft für die Bertelsmann Stiftung hervor. Nach dem Fund eines toten Kleinkinds in einem Auto in Schorndorf bei Stuttgart wird gegen die Mutter des Mädchens ermittelt. Es sei ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet worden, teilte die Stuttgarter Staatsanwaltschaft mit. Die Frau soll das etwa 20 Monate alte Kind über Stunden im Wagen vergessen haben. Erst am Nachmittag entdeckte die Frau ihre leblose Tochter. Für das kleine Mädchen kam jede Hilfe zu spät.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, Özgür Özel'den erken seçim ve yeni parti açıklaması geldi. Şimdi haberlerimize geçiyoruz. Özgür Özel, olası bir erken seçime karşı hazırlık yaptıklarını söyledi. Özel bu yıl Ekim ayında baskın seçim ihtimaline karşı teknik çalışmaların sürdüğünü belirtti. Gündemdeki yeni parti iddialarına da değinen Özel, öncelikli hedeflerinin CHP çatısı altında mücadele etmek olduğunu vurguladı. Ancak her türlü senaryoya karşı hazırlığı olduklarını da ifade etti. Milli Güvenlik Kurulu bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Toplantıda terörle mücadele, terörsüz Türkiye süreci ve örgütün silah bırakmasına yönelik gelişmeler değerlendirilecek. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşma, Rusya-Ukrayna savaşı, Suriye ve Irak'taki gelişmeler, ayrıca Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı NATO Liderler Zirvesi hazırlıkları gündemde olacak. Edirne'deki İpsala sınır kapısında düzenlenen operasyonda yaklaşık 4.3 ton uyuşturucu ele geçirildi. Ticaret Bakanlığı'na bağlı gümrük muhafaza ekipleri Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapan bir tırda detaylı arama yaptı. Operasyonda piyasa değeri 3 milyar lirayı aşan uyuşturucu bulundu. Türk Dışişleri Bakanlığı Avrupa Parlamentosu'nun 2025 Türkiye raporuna tepki gösterdi. Bakanlık raporda Türkiye'ye yönelik temelsiz iddialar ve yanlış bilgiler bulunduğunu açıkladı. Açıklamada raporun Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerindeki olumlu gündemi gölgelemeyi amaçladığı savunuldu. Bakanlık ayrıca Türk yargısına dışarıdan müdahalenin kabul edilemeyeceğini vurguladı. Türk Amirli Futbol Takımı Dünya Kupası'ndaki Paraguay maçı için San Jose'de ilk antrenmanını yaptı. Teknik direktör Montella yönetimindeki çalışmanın ilk bölümü basına açık gerçekleştirildi. Tüm futbolcular takımla birlikte çalıştı. Milliler bu cumartesi günü Paraguay karşısına çıkacak. Voleybolda ise Filenin Sultanları Milletler Ligi'nin Ankara etabına galibiyetle başladı. Türk A Milli Kadın Voleybol Takımı Belçika'yı 3-0 yendi. Türkiye ikinci etapta Fransa, Almanya ve Çin'le karşılaşacak. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.

Rengarengin ikinci saat içerisindeyiz arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 12.07 yaptık saatlerimizi ve yine DJ Hakan şarkılarından bir tanesini çalacağım sizlere, ama bu sefer duygusal bir parça. Çok güzel yapmışlar. Muazzam yapmışlar bu şarkıyı dinlerken de. Ah, so das gab's ya. Oh my, diyeceksiniz. Genau so ist es. Şimdi şarkımıza başlayalım. Ondan sonra kurbağalara geçeceğiz. Şimdi kurbağa da ne diyeceksiniz? Kurbağalar, daha doğrusu şöyle diyeyim. Bazı dişi kurbağalar üreme döneminde peşlerini bırakmayan ısrarcı erkeklerden kurtulmak için bir yöntem uyguluyorlarmış. Bu yöntem... Bu yöntemi sizlere de söyleyeceğim. Biraz da kadın dinleyicilerimize söyleyeceğim. Bu uygulamayı eğer uygularsanız sizi rahatsız edecek olan erkeklerden kurtulmuş olursunuz. Az sonra, ama öncesinde dediğim gibi o duygusal şarkıya şimdi yer veriyorum. Hep beraber dinliyoruz.

kaybolan yıllar. Çok farklı bir tarz. Jazz versiyonuyla sizlerle birlikteydi.

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda ikinci grup maçlarına geçiyoruz. 18 Haziran Perşembe günü A grubunda Çekya Güney Afrika ile karşılaşacak. Maç saat 18'de, yayıncı TDF. Yine 18 Haziran Perşembe günü B grubunda İsviçre-Bosna Hersek mücadelesi var. Maç saat 21'de, yayıncı Magenta. 19 Haziran Cuma Kanada-Katar mücadelesi var. Maç saat 00'da, yayıncı TDF. 19 Haziran sabaha karşı A grubunda ev sahibi Meksika Güney Kore ile karşılaşacak. Maç saat 03'te, yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin. Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
2: Metropol FM, rengarenktesiniz. Koray Avcı ve Ümit Sayın. Hicran adlı şarkısını seneler önce Ümit Sayın seslendiriyordu. Yanına bu sefer de Koray'ı almış. Gayet güzel bir çalışma olmuş. 12.15 oldu saatlerimiz. Biraz sonra kadınlar erkeklerden nasıl kurtulabilirsiniz? Onun tiyosunu vereceğim size.

belki de ben bu dünyada bir yabancıyım. Her köşe başında bir tanıdık arıyor gözlerim. Nedir o eskilerden kalmayı uzatmam? Belki de ben bu dünyada bir yabancıyım. Her köşe başında bir tanıdık arıyor gözlerim. Nedir o eskilerden kalmayı

yollara hasretsin sen de ilk mümkün gibi.

futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu cumartesi günkü Türkiye-Paraguay maç skoru ve Almanya-Fil Dişi Sahili maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Rengarenk'tesiniz. Mikrofona ben DJ Hakan. Ay DJ Hakan demeyecektim. Özür dilerim. Rengarenk programdasınız. Keyifler umarım yerindedir. Ve burada şimdi bir şey söyleyeceğim. Daha doğrusu dinleyicilerimize. Kadın dinleyicilerimize. Sizleri rahatsız eden erkeklerden nasıl kurtulursunuz? Evlilerden bahsediyorum daha çok. Kocalarınızdan nasıl kurtulursunuz? Düşündünüz mü hiç? Şimdi bazı dişi kurbağalar vardır. Üreme döneminde peşlerini bırakmayan ısrarcı erkek kurbağalardan kurtulmak için uygulamış oldukları bir yöntem var. Bu yöntem de ölü taklidi. Ölü taklidi yaptığı zaman bu erkek kurbağa vazgeçip gidiyormuş. Onun için sizlere de buradan bir tavsiye, sizi rahatsız edecek yani olmaz dediğiniz zaman olacak diyen erkeklerden kurtulmak için ölü taklidi yaparsanız kurtulabilirsiniz. Ama burada bir şart daha var. Sadece ölü taklidi yapmak yetmiyor. Aynı zamanda nefes de almamanız gerekiyor. Çünkü bazıları var biliyorsunuz, nefes alsa yeter diyor. Onun için bunu uygulayın arkadaşlar. Kadınlara sesleniyorum. Bunu biraz önce zaten anti-teasing yapmıştım ama burada bana gelen mesajlar var. Önceden daha doğrusu mesajlar var. Mesela bir dinleyicim.
1: Hakan çok ayıp. Bizi kurbağa yerine mi koyuyorsun acaba? Bilemedim şimdi.
0: Yok estağfurullah, kurbağa yerine koymuyorum ama başka bir dinleyicim bakayım ne diyor. Bizim Türk erkeklere işlemez bu taktik Hakan diyor. Başka bir DJ dedim. Bakar mısın? DJ'ye taktım ben. Başka bir dinleyicimiz ise Hakan sen kaşınıyorsun. Başka bir dinleyicim de diyor ki abi erkekler kadınlardan nasıl kurtulur sen onu biliyor musun? Engin ben diyor. Yazın bana. Yağdırın arkadaşlar.

0: Bakayım.
1: Hakan, ölmüştük o zaman zaten diyor. Başka bir dinleyicimiz. Zo. Bu konu hakkında düşünceleriniz, mesajlarınızı gönderin bana. 12.28 oldu saatlerimiz. Rengarenk programdasınız. Bu programda her şeyi açık açık konuşuyoruz. Gizlimiz saklımız yok. Keyfiniz bol olsun.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda gruplardaki ilk maçlar tamamlandı. Portekiz'de Ronaldo golle buluşamazken Demokratik Kongo Cumhuriyeti kupa tarihindeki ilk golünü attı. Maç 1-1 bitti. Luka Modric'in Hırvatistan'ı tüm inadına karşın Harry Kane'in omuzlarında taşıdığı İngiltere'ye 4-2 mağlup oldu. Ghana, Portekizli hocaları Carlos Queiroz'a yaraşır bir skorla Panama'yı 1-0 yendi. Özbekistan, Kolombiya karşısında fazla direnemedi. Özbeklerin golünü Başakşehir'den Abbosbek Feyzullayev attı. Kolombiya'da ise Luis Diaz 2 golle 3-1'lik galibiyette öne çıktı. Maçlar sürerken Yeşilburun Adaları kalecisi Vozinha'ya müjdeli bir haber geldi. 40 yaşındaki kaleci gözyaşları içinde parası yetmediği için Dünya Kupası'na annesini getiremediğini söylemişti İspanya maçından sonra. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio devreye girdi. Kriz çözüldü. 40 yaşındaki file bekçisi Uruguay maçında Miami tribünlerinde annesine kavuşacak. Almanya milli takımının forveti Deniz Undav formaları tükendi. Ailesi Şanlıurfalı Deniz Undav'a gösterilen yoğun ilgi nedeniyle üretici firma yeni sipariş verdi. Konuşkanlığı ve şakaları nedeniyle Alman millilerin gevezesi diye de nitelenen Undav, Alman milli takımının süper jokeri olarak da yorumlanıyor. Undav, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında oyuna sonradan girmiş, Kurosawa'ya bir gol atıp 2 asist yapmıştı. Hollanda televizyonu NOS TV'de yorumculuk yapan eski futbolcu Rafael van der Vaart yaptığı ırkçı yorumla eleştirilerin hedefi oldu. Eski Hamburglu futbolcu Hollanda'nın Japonya'dan yediği ikinci golde Ricky van de Ven'in rakibini gözünden kaçırmasını eleştirirken bütün rakip oyuncular birbirine benziyor dedi. Van der Vaart daha sonra bunu şaka amaçlı söylediğini ifade etti. Bir başka yayıncılık kazası da Güney Kore'de yaşandı. İki gazeteci yayın sırasında mikrofonlarını açık unutup takımın yıldızı Heung Min Son'un askerlik yapmaması hakkında alay edince işlerinden oldular. Turnuvada en çok sumolaları büyük tartışma yarattı. Kural sıcak havalarda futbolcuların sağlığını korumak için getirilmişti. Kupada zorunlu oldu. Futbolcular bu durumu maçlardan sonra sık sık eleştirdi. Ghana Panama maçında hava 19 derece ve yağmurluyken bile mola verildi. Bunun nedeni reklam araları. Yayıncılar bu aralar sayesinde büyük gelir elde edecek. ABD'li Fox TV'nin turnuva boyunca bu reklam araları sayesinde en az 350 milyon dolar kazanacağı belirtiliyor. Dünya Kupası 4 mücadeleyle devam edecek. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler dilerim.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.

Zor sorular sorarım yaşamak için. Bir neden ararım.

ThyssenKrupp'tan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yokabinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg ThyssenKrupp mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi ThyssenKrupp Limburg mağazamıza bekliyoruz.

0: Rengarenk düsünüz. Ben artık ismimi söylemiyorum. Rahatsız olanlar var. Başta söyledi zaten. Intro'da vardı değil mi? Kim olduğumu biliyorsunuz. Zo. Yasin Mahmutbay'da ne demiştik? Dişi kurbağalar üreme esnasında erkek kurbağalar sürekli rahatsız ettikleri için onlardan kurtulabilmek için bir yönteme başvuruyorlarmış. Suyun üzerine yatıp ölü taklidi yapıyorlar. Ben de burada dinleyicilerime dedim ki kocaların sizi rahatsız ediyorsa siz de ölü taklidi yapabilirsiniz dedim. Bunun üzerine mesaj geldi, sesli bir mesaj geldi. Bu mesaj üzerine şöyle bir mesaj daha geldi. Yine aynı kişiden.
1: Süpersin Hakan'cığım. Çok iyisin.
0: Yok o değil. Şu mesaj.
1: Hay Allah. Hakan'cığım. Kaçırdım yine. Tam müşterinin yanındaydım. Kaçırdım ya. Benim bahtım, kaderim ne olacak acaba? Bilmem ki. Neyse. Bir dahaki sefere inşallah. Hadi bay bay. Kolay gelsin sana.
0: Benim bahtım, kaderim ne olacak diyor. Benim bahtım... Yani senin bahtın bir mesaja kaldıysa biz senin bahtını o zaman açalım önünü. Nasıl bir mesaj göndermişti? Ölü kurbağa taklidi yapanlar için.
1: Aa Hakan çok ayıp. Bizi kurbağa yerine mi koyuyorsun acaba? Bilemedim şimdi.
0: Hayır, kurbağa yerine koymuyorum tabii ki ama burada ben bir tüyo verdim sizlere. Şimdi bunun üzerine bazı dinleyicilerimizden gelen mesajlar var. Hakan. Ölü kurbağaya kadar düştük mü erkekler diyor. Pardon, düşürdük mü erkekleri diyor. Berlin'den Ayşe Hanım yazmış. Bir diğer dinleyicim Mannheim'den Eşref Paşalı Hayri diyor ki abi diyor bizimki basar boşanma davasını diyor. Veya son bir defa çiçek alır mezara diyor. Zuhusuz. Selam ben Mehmet Nürmek'ten. Nereden buluyorsun böyle güzel şarkıları? Şazam bulamadı. Bu da apayrı. Bendeki şarkılar şazamsız şarkılar arkadaşlar. Biraz sonra yine DJ Hakan şarkılardan bir tanesini çalacağım. Az sonra radyonuzdan ayrılmayın. Öncesinde Ersay Üner ve Derya Oğlu kesin bilgi diyorlar.

0: Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.
1: Zo! Şimdi diyorlar ki bana Hakan, neredesin o DJ Hakan şarkıları yok mu? Var. Bugün bir tane daha çalacağım arkadaşlar. Bu sefer DJ Hakan şarkıları arasında neler var? Duygusal şarkıları. Eskiden kalma yeni taptaze fırından çıkmış versiyonuyla sizlere aktaracağım buradan. Bu şarkılardan bir tanesi de Unut Sevme Beni. Bu şarkıyı biliyor musunuz? Mutlaka biliyorsunuzdur. Şimdi bu şarkının farklı bir versiyonu sizlere için çalıyorum. Çok güzel yapmışlar. Jazz versiyonuyla şu anda Metropol FM'de Rengarenk programında hep beraber dinliyoruz. Muhteşem yapılmış bir şarkı. Bu güzel havada arabadaysanız indirin camları aşağıya. Gözlerinizi, yok gözler kapanmıyor araba kullanırken. İşte aşk kokan şarkılardan bir tanesi daha.

Küçün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, Yokovinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küçün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küçün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.

Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM.

0: gözleri.
1: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
2: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
1: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Bazı futbolcular vardır, yıllar geçer ama etkileri azalmaz. Edin Dzeko işte onlardan biri. Bosna Hersek futbolunun elmas lakaplı efsanesi 2026 Dünya Kupası'na sadece bir santrafor olarak değil, yaşayan bir futbol hafızası olarak geliyor. 17 Mart 1986'da Saraybosna'da doğan Dzeko kariyerine Teleşnikar'da başladı. Ardından Teplice, Wolfsburg, Manchester City, Roma, Inter ve Fenerbahçe gibi önemli kulüplerde forma giydi. Wolfsburg'da Bundesliga şampiyonluğu yaşadı, Manchester City'de Premier Lig'i kazandı. Roma'da kaptanlık yaptı, Inter'le Şampiyonlar Ligi finali gördü. 2025-2026 sezonunda ise kariyerine Almanya'da Schalke 04 formasıyla devam etti. Milli takım kariyerinde Bosna Hersek'in en büyük golcüsü ve en sembol isimlerinden biri. 140'ın üzerinde milli maça çıktı, 70'in üzerinde gol attı. 2014 Dünya Kupası'nda ülkesinin tarihindeki ilk Dünya Kupası macerasında sahadaydı. Şimdi yıllar sonra yeniden bu sahneye dönmesi Bosna futbolu için çok duygusal bir hikaye. Dzeko'nun oyunu hiçbir zaman sadece gol atmak olmadı. Sırtı dönük top saklar, ceza sahasında doğru noktaya gider ve en zor anlarda soğukkanlı kalır. 40 yaşında olmasına rağmen hala rakip savunmalar için büyük bir tehdit. 2025-2026 sezonunda Schalke'de attığı gollerle "yaş sadece rakamdır" sözünü bir kez daha hatırlattı. 2026 Dünya Kupası'nda Bosna Hersek'in ondan beklediği şey yalnızca gol değil, liderlik, tecrübe ve sakinlik. Edin Dzeko sahadaysa Bosna için her uzun top, her orta, her duran top bir umut demektir.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran Türkiye ve Almanya milli takımlarına başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Arı ısırır mı sokar mı? Çok güzel mesajlar geliyor. Berlin'den Tülay, pastayı ısıran bizi de ısırır elbet diyor. Arı ne ısırır ne de sokar, duman eder diyor. Başka bir dinleyicimiz. Diğer bir arkadaşımız da arı saplar diyor, bildiğin saplar. Frankfurt'tan aşkın, arılar akrabalar kadar sokmaz. İsmail şişirir diyor. Erkeği sokar, dişisi ısırır.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Babette Büchner. Die Bundeswehr hält sich nach dem Abkommen zwischen den USA und dem Iran für einen Minenräumeinsatz in der Straße von Hormuz bereit. Zwei Schiffe der deutschen Marine sind schon auf dem Weg ins Rote Meer, sagte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius.
2: Während wir hier sprechen, fährt unser Minenjagdboot Fulda und der Tender Mosel durch den Suezkanal Richtung Rotes Meer. Die Einheiten werden vorstationiert für eine mögliche Mission in der Straße von Hormuz.
1: Für den Einsatz sei aber ein klarer internationaler völkerrechtlicher Rahmen nötig, so Pistorius. Experten gehen davon aus, dass der Iran mehrere Dutzend Seeminen in der Meerenge verteilt hat. Die Spritpreise sinken seit der Entspannung im Nahen Osten zügig und kommen dem Niveau vor Kriegsbeginn immer näher. Diesel kostete gestern im bundesweiten Tagesdurchschnitt nur noch 3 Cent pro Liter mehr als am 27. Februar, dem letzten Tag vor Kriegsbeginn, zeigen Zahlen des ADAC.
3: Seit mehr als einer Woche wird Diesel von Tag zu Tag günstiger. Gestern kostete der Liter im deutschlandweiten Schnitt knapp 1,78 Euro, Tendenz weiter fallend. Bei Super E10 ist die Entwicklung ähnlich, das Preisniveau vor Kriegsbeginn aber noch etwas weiter entfernt. Wichtig zu wissen, noch gilt ja der Tankrabatt, der den Liter Sprit rechnerisch noch bis Ende Juni 16,7 Cent pro Liter billiger macht. Der ADAC sieht aber Potenzial für weiter sinkende Preise und hält das aktuelle Niveau auch für möglich, wenn der Tankrabatt ausgelaufen ist. Jan-Henner Reitze, Nachrichtenredaktion.
1: Seit Wochen wird über eine Verlängerung der Wochenarbeitszeit diskutiert. Ein jetzt vorliegender Entwurf aus dem Bundesarbeitsministerium zeigt, der 8-Stunden-Tag soll unangetastet bleiben. Die Ausnahmeregelungen dazu sollen aber erweitert werden, sodass Tarifpartner auch wöchentliche Arbeitszeiten vereinbaren können. Es handelt sich bei dem Entwurf nach Informationen aus Ministeriumskreisen aber noch um eine frühe Version. Die Abstimmung im Haus läuft noch. In der Schweiz soll das Neubauverbot für Atomkraftwerke aufgehoben werden. Nach der Regierung und der kleinen Parlamentskammer will dies nun auch die Große Kammer, der Nationalrat, ermöglichen. Die Grünen haben ein Referendum dagegen angekündigt. Direkte Konsequenzen hat die Entscheidung aber nicht. Es gibt bislang keine Pläne für den Neubau von Atomkraftwerken in der Schweiz.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM, Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyoruz. Güçlü Mete ile birlikteyiz. Güçlü, merhabalar.
5: Merhaba Ferhat, iyi yayınlar.
4: Çok teşekkürler. Güçlü, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararının kaldırıldığı açıklandı. Günaydın'ın grup başkan vekilliği görevine dönmesi bekleniyor bu durumda.
5: Evet, aslında sürpriz bir karar olarak nitelendirildi. Çünkü CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu bugün toplandı ve bu karara vardı. Gökhan Günaydın'ın itirazını değerlendirdi ve bu itirazı oy birliğiyle kabul etti. Aynı zamanda diğer 8 üyenin itirazıysa 3'e karşı 10 oyla reddedildi. Şimdi Gökhan Günaydın'ın tekrar grup başkan vekilliği görevine dönmesi bekleniyor.
4: CHP'de istifalar gündemde. Milletvekili Nimet Özdemir'le birlikte bir de İYİ Parti'den de bir belediye başkanının AK Parti'ye katılacağı öne sürüldü.
5: Evet, CHP'den istifa etmişti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir. Daha önce zaten İYİ Parti'deydi. İYİ Parti'den istifa edip CHP'ye geçmişti. Şimdi hem onunla ilgili bir iddia var hem de İYİ Parti'den istifa etmesi beklenen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ile ilgili bir iddia var. Her ikisinin de 25 Haziran tarihinde AK Parti'ye katılacağı belirtildi.
4: Yeni bir parti gündemi sıkça aslında son günlerde siyasi çevrelerde konuşulan bir gündem. Ve CHP lideri Özgür Özel gündemde olan bu iddialara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
5: Evet, tabii Özgür Özel şunu söylüyor. Bir baskın seçim gelir ve bir 5 yılına daha kalacak olurlarsa, parti bu halde olursa, ben de seçenek üretmezsem, o zaman seçilecek Cumhurbaşkanı adayını gösteremezsem, CHP'nin gerçek seçilmiş Cumhuriyet Halk Partisi'nin listelerini veremezsek ne olacak dedi. O yüzden bu ihtimali düşündüklerini ifade etti. Bir partiyi hazırda tuttuklarını, bir partinin kuruluşu içinde uzun vadeli bir hazırlığı zaten yaptıklarını ifade etti. Dolayısıyla A ve B planlarının olduğunu da söyledi Özgür Özel.
4: Güçlü, NATO tarafından Konya çevresine bir hava savunma sistemi devreye alındı. Ayrıntılar sende.
5: Evet, daha önce İtalya ve NATO tarafından böyle bir bilgilendirme yapılmıştı. Çünkü İtalya'ya ait olan bir hava savunma sistemi vardı. SAMPT Konya'da konuşlandırıldı. Milli Savunma Bakanlığı da Türkiye'nin değişen tehdit ortamını dikkate alarak yerli ve milli savunma hava sistemlerinin geliştirilmesinin sürdürüldüğünü belirtti.
4: Güçlü spor gündemi bir hayli yoğun. Tabii Dünya Kupası dışındaki gündem, Avrupa Kupalarında mücadele edecek Türk takımlarının rakipleri belli oldu ve Fenerbahçe'de artık beklenen yeni teknik direktör açıklandı.
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi bir yandan Amili futbol takımı Paraguay maçı hazırlıklarına devam ediyor. Amerika'da San Jose'ye geçmişti. Orada çalışmalar sürüyor. Tabii Avrupa'da rakipler belli oldu. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Polonya'nın Górnik Zabrze takımıyla eşleşti. Beşiktaş da Avrupa Ligi ikinci eleme turunda rakibi Midland oldu. Beşiktaş'ın Danimarka'nın ekibiyle oynayacak. Başakşehir'in ise Konferans Ligi'ndeki rakibi, ikinci tur eleme turundaki rakibi Sarajevo Inter Turku eşleşmesinin galibi olacak. Bu arada senin de söylediğin gibi Fenerbahçe'de yeni teknik direktör açıklandı. Aslında herkes Aykut Kocaman ismini beklerken İsmail Kartal ismi açıklandı Fenerbahçe yönetimi tarafından.
4: Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Güçlü, çok teşekkürler.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM.

0: Metropol FM Rhein-Main Özel.
1: Değerli dinleyenler, bölgede Artal'de yaşanan büyük sel felaketinin üzerinden bu yıl yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen birçok afetzede hala yıkılan evleri için ödeme ve yardım bekliyor. Sorunun merkezinde Rheinland-Pfalz Yatırım ve Yapı Bankası ISB bulunuyor. Sel mağdurları ISB Bankası'ndan aylardır yanıt alamadıklarını ve kendilerine yardımcı olacak uygun muhataplar bulamadıklarını söylüyor. Bu durum yeniden inşaat sürecini birçok aile için daha da zorlaştırıyor. Mağdurlar Rheinland-Pfalz Eyalet Hükümeti'ne çağrıda bulunarak sorunun çözülmesini istiyor. Afetzedeler bürokratik engellerin azaltılmasını ve yardım ödemelerinin hızlandırılmasını talep ediyor. Yardım paralarının gecikmesi nedeniyle bazı evlerin onarımı ya da yeniden yapılanması hala tamamlanamadı.
0: Metropol FM Rhein-Main Özel.
2: Aylüks Andernach yaza indirimle giriyor. Aylüks evinize, iş yerinize, restoran ve kafelerinize Wintergarten teras ve balkon atmosferi sunuyor. 20-21 Haziran açık kapı gününe özel tüm ürünlerde %15 artı 1000 euroya varan ekstra indirim sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Yaz atmosferini Aylüks'te 4 mevsim yaşayın. Aylüks Andernach, aylüks.de.

futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu cumartesi günkü Türkiye-Paraguay maç skoru ve Almanya-Fil Dişi Sahili maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.

Küçün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küçün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küçün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.

Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM, arabesk. Yakışır. Metropol FM.

0: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM.
1: Senin radyon.

0: Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Babette Büchner. Die Bundeswehr hält sich nach dem Abkommen zwischen den USA und dem Iran für einen Minenräumeinsatz in der Straße von Hormuz bereit. Zwei Schiffe der deutschen Marine sind schon auf dem Weg ins Rote Meer, sagte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius.
2: Der beiden Bundeswehrschiffe sind auch Marinetaucher. Sie würden hinabtauchen ins Meer, um gefährliche Sprengsätze zu entschärfen oder zu bergen. Am gesamten Minenräumeinsatz nehmen mehrere Nationen teil. Wenn er denn zustande kommt, das ist wahrscheinlich, doch eben noch nicht endgültig klar. Experten gehen davon aus, dass der Iran kurz nach Beginn des Krieges mehrere Dutzend Seeminen in der Meerenge verteilt hat. Lea Matschulat, Nachrichtenredaktion.
1: Seit Wochen wird über eine Verlängerung der Wochenarbeitszeit diskutiert. Ein jetzt vorliegender Entwurf aus dem Bundesarbeitsministerium zeigt, der 8-Stunden-Tag soll unangetastet bleiben. Die Ausnahmeregelungen dazu sollen aber erweitert werden.
3: Sollen wir alle gezwungen werden, jeden Tag mehr zu arbeiten? Oder wird uns ein Gefallen getan, weil wir, wenn es passt, mal deutlich länger als 8 Stunden arbeiten und dafür an einem anderen Tag früher gehen? Wie in vielen aktuellen Reformdiskussionen gibt es auch bei der Arbeitszeit entgegengesetzte Deutungen. Der erste noch abzustimmende Kompromissansatz lautet jetzt: Grundsätzlich bleibt der 8-Stunden-Tag, aber für Arbeitgeber und Gewerkschaften wird es einfacher, stattdessen eine wöchentliche Arbeitszeit zu vereinbaren. Aus Berlin Jan-Henner Reitze.
1: Verdi ruft in den laufenden Tarifverhandlungen im Handel erneut zu bundesweiten Warnstreiks auf. Im Zentrum der Aktionen steht dabei morgen IKEA. Wie die Gewerkschaft mitteilte, treten in mehr als der Hälfte der Häuser die Beschäftigten in den Arbeitskampf. Das Unternehmen stehe wirtschaftlich gut da und plane dennoch einen Personalabbau, hieß es. Statt faire Löhne zu zahlen, werde ein radikaler Sparkurs gefahren. Und zum Sport: Bei der Fußball-WM gibt es schon wieder Einreiseprobleme. Diesmal trifft es einen Spieler der Elfenbeinküste. Die Mannschaft tritt am Samstag in Toronto gegen unsere DFB-Elf an. Eli Wai sei aber die Einreise nach Kanada vor dem WM-Spiel verweigert worden, teilte sein Verband jetzt auf X mit. Die erforderlichen behördlichen Genehmigungen konnten bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht eingeholt werden.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyoruz. Güçlü Mete ile birlikteyiz. Güçlü, merhabalar.
5: Merhaba Ferhat, iyi yayınlar.
4: Çok teşekkürler. Güçlü, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararının kaldırıldığı açıklandı. Günaydın'ın grup başkan vekilliği görevine dönmesi bekleniyor bu durumda.
5: Evet, aslında sürpriz bir karar olarak nitelendirildi. Çünkü CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu bugün toplandı ve bu karara vardı. Gökhan Günaydın'ın itirazını değerlendirdi ve bu itirazı oy birliğiyle kabul etti. Aynı zamanda diğer 8 üyenin itirazıysa 3'e karşı 10 oyla reddedildi. Şimdi Gökhan Günaydın'ın tekrar grup başkan vekilliği görevine dönmesi bekleniyor.
4: CHP'de istifalar gündemde. Milletvekili Nimet Özdemir'le birlikte bir de İYİ Parti'den de bir belediye başkanının AK Parti'ye katılacağı öne sürüldü.
5: Evet, CHP'den istifa etmişti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir. Daha önce zaten İYİ Parti'deydi. İYİ Parti'den istifa edip CHP'ye geçmişti. Şimdi hem onunla ilgili bir iddia var, hem de İYİ Parti'den istifa etmesi beklenen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ile ilgili bir iddia var. Her ikisinin de 25 Haziran tarihinde AK Parti'ye katılacağı belirtildi.
4: Yeni bir parti gündemde mi? Sıkça aslında son günlerde siyasi çevrelerde konuşulan bir gündem. Ve CHP lideri Özgür Özel gündemde olan bu iddialara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
5: Evet, tabii Özgür Özel şunu söylüyor: bir baskın seçim gelir ve bir 5 yılına daha kalacak olurlarsa, parti bu halde olursa, ben de seçenek üretmezsem, o zaman seçilecek Cumhurbaşkanı adayını gösteremezsem, CHP'nin gerçek seçilmiş Cumhuriyet Halk Partisi'nin listelerini veremezsek ne olacak dedi. O yüzden bu ihtimali düşündüklerini ifade etti. Bir partiyi hazırda tuttuklarını, bir partinin kuruluşu içinde uzun vadeli bir hazırlığı zaten yaptıklarını ifade etti. Dolayısıyla A ve B planlarının olduğunu da söyledi Özgür Özel.
4: Güçlü, NATO tarafından Konya çevresine bir hava savunma sistemi devreye alındı. Ayrıntılar sende.
5: Evet, daha önce İtalya ve NATO tarafından böyle bir bilgilendirme yapılmıştı. Çünkü İtalya'ya ait olan bir hava savunma sistemi vardı. SAMPT Konya'da konuşlandırıldı. Milli Savunma Bakanlığı da Türkiye'nin değişen tehdit ortamını dikkate alarak yerli ve milli savunma hava sistemlerinin geliştirilmesinin sürdürüldüğünü belirtti.
4: Güçlü spor gündemi bir hayli yoğun. Tabii Dünya Kupası dışındaki gündem, Avrupa Kupalarında mücadele edecek Türk takımlarının rakipleri belli oldu ve Fenerbahçe'de artık beklenen yeni teknik direktör açıklandı.
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi bir yandan Amili futbol takımı Paraguay maçı hazırlıklarına devam ediyor. Amerika'da San Jose'ye geçmişti. Orada çalışmalar sürüyor. Tabii Avrupa'da rakipler belli oldu. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Polonya'nın Górnik Zabrze takımıyla eşleşti. Beşiktaş da Avrupa Ligi ikinci eleme turunda rakibi Midland oldu. Beşiktaş'ın Danimarka'nın ekibiyle oynayacak. Başakşehir'in ise Konferans Ligi'ndeki rakibi, ikinci tur eleme turundaki rakibi Sarajevo Inter Turku eşleşmesinin galibi olacak. Bu arada senin de söylediğin gibi Fenerbahçe'de yeni teknik direktör açıklandı. Aslında herkes Aykut Kocaman ismini beklerken İsmail Kartal ismi açıklandı Fenerbahçe yönetimi tarafından.
4: Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Güçlü, çok teşekkürler.

0: aklında.
1: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi başlıyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
2: Özyörem.
3: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Aman kim gelmiş diyeceksiniz. Gitmiyor ki gelsin. 24 saat boyunca 7/24 ailenizin tek DJ'i, tek sunucusu her eve lazım. Mikrofona ben DJ Hakan ve Paydos programının girişini sakinlerle yapalım. Sakin sakin sakinlerle bir giriş yapalım. Ondan sonra coşacağız. Coşacağız saat 19'a kadar. Beraberiz arkadaşlar. En güzel şarkılarımızın yanı sıra ilginç konularımız da olacak. İnteraktif her şey bu programda. Metropol FM Paydos programda. Keyfiniz bol olsun.

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda ikinci grup maçlarına geçiyoruz. 18 Haziran Perşembe günü A grubunda Çekya Güney Afrika ile karşılaşacak. Maç saat 18'de, yayıncı TDF. Yine 18 Haziran Perşembe günü B grubunda İsviçre-Bosna Hersek mücadelesi var. Maç saat 21'de, yayıncı Magenta. 19 Haziran Cuma Kanada-Katar mücadelesi var. Maç saat 00'da, yayıncı TDF. 19 Haziran sabaha karşı A grubunda ev sahibi Meksika Güney Kore ile karşılaşacak. Maç saat 03'te, yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.
2: Hakan'ım, her patronu senin gibi böyle dinamik, çalışkan, mesai ücreti almayan bir eleman lazım.
3: Mesai ücreti almayan, bak bu doğruydu. Gerisi o çalışkanlığım var. Hepsi hikaye arkadaşlar. Evin kirasını ödeyemedim. Burada sığınmacı gibi. Burada kalayım patron dedi. Tamam oldu dedi. Hazır buradayken de bir geç mikrofonun karşısına. Aynen bu şekilde. Bir dinleyeceğim daha yapmış. Ne diyor bakayım. Frankfurt'tan Kenan. Sana iyi yayınlar diliyorum Hakan'ım. Sen eve boşuna kira veriyorsun. 7-24 zaten radyodasın. Ve uzun bir mektup yazmış. İyi yayınlar diliyorum sonucuna da. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Var olasın. Sağ olsunlar, var olsunlar. Gelin tarafından, dayısından. Bugünkü programda şimdi yine DJ Hakan şarkıları da yer alacak. DJ Hakan şarkıları deyince ne diyorsunuz? Böyle hiçbir yerde olamayacağınız, Şazam'da Mazam'da bulamayacağınız şarkılar da burada bu programda olacak. Paydos programda. Şimdi Murat Boz ve Melek Mosso. Kolay değil diyecek bu ikili. 15-17 yaptık saatlerimizi. Metropol FM'desiniz.

0: Haydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Aylux Andernach yaza indirimle giriyor. Aylux evinize iş yeri...

atmosferini iLux'te 4 mevsim yaşayın. iLux Andırnak, iLux.de. Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin Akyüz.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Özyörem Sucuk.

Metropol FM'desiniz. Baydos programında hoş geldiniz, sefalar getiriniz. Radyolarını yeni açanlar için guten tag. Und wie ist das Wetter bei euch so? Havalar nasıl arkadaşlar? Şimdi bana Köln'den, Nordrhein-Westfalen, Köln'den Cihan aracın kadrajını çekmiş ve oradaki termometreyi gözümüze sokuyor. Hava çok sıcak. Mazlumu getirin bana. O mazlum olayı sabah Serdar'ın işi biliyorsunuz. Benim işim değil. Ben mazlumum çünkü. Şimdi bir de bakayım, 34 derece. Nordrhein-Westfalen'de, Köln'de hava sıcaklığı 34 derece. Sizin oralarda havalar nasıl? Derler ya, sizin orada havalar nasıl? Ben gerçek anlamda soruyorum. Aracın kadrajınızı lütfen çekin ve gönderin. Selamınız da varsa buradan da, hadi iyisiniz yine, selam da gönderebilirsiniz. Bu vesileyle bir taşla 75 kuş vurmuş olursunuz. Çünkü dedim ve kaldım. Geldi bir fotoğraf daha. Oo, şimdi ardı ardına geliyor fotoğraflar. Yaz hangi şehirden yazdığınızda, daha doğrusu fotoğrafları gönderdiğiniz de gönderin arkadaşlar. Hangi şehirden olduğunuza dair 30 derece, 30,5 derece göndermiş. Mannheim'deki hava sıcaklığı şu anda 37 derece. Das ist ja bahar, ne? 37 Grad jetzt schon. Hafta sonu olacaktı 37 derece. Acaba neden? Geliyor. Evet, yıldırıyorlar. Bütün nereden dediyse. Ben bunların hepsini nasıl okuyacağım? Aa, zurna da çıktı. Sezen Aksu'nun Aşk Dansı şimdi Paydos programında.

0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Eyvah eyvah. Demez olaydım. Burada bombardımana tutuldum arkadaşlar. Nereden dediysem. Ya aslında güzel şey ama hepsini okuyabilmem zannedersem mümkün olmayacak. Ben elimden geldiği kadar okumaya çalışıyorum. Ben Kurt'tan. Kenan 34 derece diyor. Wiesbaden'deki hava sıcaklığı, bakayım buradan, Gamze. Wiesbaden'den o da 34 diyor. Ludwigshafen'den selamlar Selim Acar. Selim Acar 35 derece. Weinheim'den 30,5. Buçuğu da var bunun. Stuttgart, Weinheim'den selamla Cemil Üstün, onu söylemiştim. Sonra Mannheim'den yine bir dinleyicim. Mannheim'den bazıları 34, bazıları 37 derece. Bu araca göre değişiyor herhalde. Bak, bu yakışıklı bir tane Mercedes var, onun 37 gösteriyor. Demek ki Berlin Tegel'den Ayhan. Ne demiş Ayhan arkadaşımız? Bakayım. 29 Grad. Yok mu arttıran? İlhan diyor. Bad Cannstatt'tan bakayım da 40 derece. Sen aracı mutlaka bir muayeneye götür. Zaten orada bak tornavida işte şey daha lokma ışığı da yanıyor. Senin aracında mutlaka bir arıza var. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Yani hepsini ya yalan değil yani çok özür dilerim. Çok teşekkür ederim yine bana gönderdiğiniz için arkadaş. Son bir tane Hakan Ben Zeynep, yanıyor ortalık. Cayır cayır diyor. 28 derece Baden-Württemberg. Bodensee. Ya Zeynep şu Baden-Württemberg'i de yazmayı öğren artık ya. Baden-Württemberg yazmasın. Olmasın böyle. Kız ben bile biliyorum yani. Ve Ebru Gündeş şimdi geliyor. Aynı aşklar diyor. 15.33 oldu saatlerimiz. Tekrardan mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Mainz'den Hakan. İsmim diyor, herkese selam. Hückelhofen'den herkese selam. Ben Thornhex'e biraz da reklam yapayım diyor. Bak.

Evet, biraz önce yakışıklı bir Mercedes'ten gönderilmiş bir kadran var dedim. Ayten o yakışıklı Mercedes'in sahibi diye. Yani Mannheim'de. Arkadaşlar reklamını yapıyorum. Mannheim'den Ayten. Yakışıklı Mercedes'in sahibi. Alkışlıyoruz. Başka bir dinleyicim de diyor ki burada sıcaklık 63 derece sobanın yanında diyor. Esprilerinize hayranım. Gelin siz çalışın burada. Beraber böyle 24 saat boyunca. Şimdi arkadaşlar ne demiştim? Ben aynı zamanda tabii ki burada yapacağım, vereceğim konuların hakkında sizlerden gelen mesajları da okuyacağım. Ve bunun yanı sıra tabii ki Şazam'da orada burada hiçbir yerde bulamayacağınız parçalara da yer vereceğim. Şimdi şu sıralar en çok istek aldığım bir parçayı sizlere çalmak istiyorum. Ve hala soruyor Hakan bu nereden bulabiliriz? Bir yerden bulamazsınız arkadaşlar. Çünkü şarkı çok güzel. Mahvolacaksınız. Bakın yemin ediyorum mahvolacaksınız.

0: Kafa FM'de.
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Dünya Kupası coşkusu sahada, kazananlar yaylada. Hemen güvenşipil.yayla.de'ye gir, maç skorlarını tahmin et. Futbol aklını konuştur, çekilişle muhteşem ödülleri kazan. Yayla, adı da başka, tadı da.
3: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
4: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: İlginç bir olaya değineceğim, konuya değineceğim arkadaşlar. 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'de artık Türkiye genelinde fan flaşe dediğimiz depozitolu şişeler söz konusu ve burada otomatlar kuruluyor. Otomatlara atmış olduğunuz şişelerin karşılığında her şişe için 1 Türk lirası alabiliyorsunuz. Bu da yaklaşık 1 sent yapıyor ama şimdi tabii ki oraları hiç karıştırmayacağım. 1 lira. İlginç değil mi? Şimdi burada sakın Hakan, yani karşı tarafı niye kötülüyorsun, Almanya'yı niye şey kötülüyorsun falan olaylarına girmeyeceğim. Ben sadece düz mantıktan olaya bakıyorum. Türkiye'ye gittiğimizde, tatile gittiğimizde orada bazı yani yerlilerin, oranın yerlileri Almanya'ya gidin de şişe toplayın siz diyorlardı. Siz şişe toplayın, ondan sonra gelin burada tatil yapın. Biz de burada şişe mişe toplayan yok diyorlardı. Sizce şimdi olur mu? Şişe toplayan olur mu Türkiye'de? Ki bu ayıp değil yani. Öyle değil mi? Yani şişe toplayıp da... Hem çevre açısından, Umweltschutz'ını hem çevre açısından hem de ufak yani bir şişe değil. Atıyorum günde 100 tane şişe toplayıp da versen 100 lira para yapar o. Ki bu da yabana atılacak bir rakam değil. Dediğim gibi bu sizin aynı fikirde misiniz yoksa ya Hakan ne diyorsun orada falan mı diyorsunuz? Sizlerin fikirleriniz de çok önemli benim için. Bu konu hakkındaki düşüncenizi bana yazabilirsiniz. Ben de burada elimden geldiği sürece okuyacağım bunlara. Türkiye'de bir önümüzdeki ayın birinden itibaren bu otomatlara konulacak şişeler, atıyoruz şişeleri ve 1 lira alıyoruz. Buradaki dediğim gibi terim çok önemliydi. Bahar Koçak alladı pulladı. Seyhal Taner'den tanıdığımız bu şarkıyı yeni versiyonla Metropol FM Paydos programında.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Zoh, ne demiştik arkadaşlar? Önümüzdeki ayın birinden itibaren Türkiye Landesweit dediğimiz, yani bütün Türkiye içerisinde artık otomatlar konulacak. Bu otomatlarda da depozitolu şişeleri atıyorsunuz içerisine ve bunun karşılığında 1 Türk lirası alabiliyorsun. Bu konu hakkında acaba geç mi kaldık? Ya da verilen, daha doğrusu sunulan rakam az mı? 1 lira değil de 3 lira mı olması gerekiyor demiştim. Buradan Haşlah'tan Nurullah Durmuş yazıyor. Boş şişe tanesi 1 lira çok az. En az 5 lira olmalı ki önemli olsun diyor. Bir diğer dinleyicim telefonumda. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
4: Merhabalar, hayırlı yayınlar. Mannheim'den Reşit Yıldırım. Taksi şoförüyüm.
3: Evet, bu konu hakkındaki düşünceleriniz nedir?
4: Evet, demin biraz önce sizin de söylediğiniz gibi 1 TL'lik bir fant cazip değil yani. Türkiye'de amaç şu ki plastik atımını önleyebilmek. Yani bunun için de 1 TL'lik bir depozito caydırıcı değil, tahmin etmiyorum. Deminki arkadaşın yazdığı gibi en az bir 5 TL olması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani 5 TL'yi veren adam tekrardan alabilmek için, yani düşünün şöyle, 10-15 şişelik bir şey aldı, ne kadar para yapıyor? Onu geri alabilmek için, onu götürüp tekrardan o parayı çıkarabilmek için götürüp vermesi gerekiyor. Ama 1 TL'yi, 1 TL ya bu hani ne olacak deyip yine atabilir. Dolayısıyla bu plastik atımının önüne geçemeyiz bu şekilde.
3: Şimdi siz bu 1 liralık depoziti evde biriktiremez mi mesela kullanmış olduğu şişeleri? Yani kullanıyorsunuz, çöpe mi atar, yoksa bile...
4: Onu kimse yapmaz. Yani genel çok fakir olanlar belki bilir ama yani diğer yapmazlar ya.
3: Yani farklı, şimdi kağıt toplayıcı çocuklar var. Şimdi şişe toplayanlar olacak. Farklı bir iş alanı açılacak gibi görüyorum ben.
4: Onlara o konuda haklısınız. O tarafı doğru. Ama atan insan, yani o fant flaşeye 1 TL verip de alan insan yine o fant flaşeyi 1 TL karşılığında geri vermez. Yine atar, yine ortalık plastik yığınından geçilmez yani.
3: Aynen. Şimdi bu çok merak ediyor. Tabii herkes bunu merak ediyor. Acaba bunun getirisi ne olacak veyahut da sürekliliğinin ne olacak diye. Onu da bekleyeceğiz. Artık ilerleyen günlerde de mutlaka bunun yararı mı yoksa zararı mı olduğunu da göreceğiz. Ve benim düşüncem burada tekrardan bir iş alanı mutlaka açılacaktır bu.
4: O konuda size katılıyorum. Yani ben 1 TL verip atsam dahi, onu toplayan, o deminki söylediğiniz kağıt toplayıcıları veya plastik toplayıcıları, onlara kazanç sağlanabilir. Ama o parayı verip de depoziteyi verip de tekrardan o depoziteyi geri almak isteyenler 1 TL için yapmazlar diye düşünüyorum.
3: Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Hayırlı işler. Hoşça kalın. Sağ olun efendim. Sağ olun.
4: Görüşmek üzere.

Blok 3 ve Boise. Çok güzel gülüyorsun dedi bu ikili. Aşk nereden nereye diyor şimdi. Gripin'le ilerliyoruz. Biraz sonra da haber bültenlerine bağlanacağız arkadaşlar.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Babette Büchner. Ein Rahmenabkommen im Irankrieg ist unterzeichnet. Nun beginnt die Detailarbeit an einer endgültigen Einigung, auch zu Irans Atomprogramm. Die Internationale Atomenergiebehörde nimmt an den Verhandlungen teil.
2: Bislang gibt es ja nur ein Rahmenabkommen, in dem einige Ziele formuliert sind. Unter anderem soll hoch angereichertes Uran so verdünnt werden, dass Teheran es nicht mehr für Atomwaffen verwenden kann. Und die IAEO soll das beaufsichtigen. Es gibt aber ein Problem. Die IAEO in Wien geht davon aus, dass das Material in einer unterirdischen Anlage gelagert wird, die durch die Angriffe auf den Iran beschädigt wurde. Wann und wie die IAEO daran kommt, das ist eine der Fragen, die jetzt besprochen werden müssen. Aus Wien, Albert Otti.
1: Ein erster Entwurf zur Reform des deutschen Arbeitszeitgesetzes hat scharfe Kritik ausgelöst. Arbeitgeberpräsident Rainer Dröger forderte, der Entwurf müsse zurückgezogen und völlig überarbeitet werden. Er erfülle die Anforderungen einer flexiblen digitalen Arbeitswelt an keiner Stelle. Der 8-Stunden-Tag bleibt nach dem Entwurf grundsätzlich unangetastet. Ausnahmen sollen aber erweitert werden. So soll es einfacher werden, eine wöchentliche Arbeitszeit zu vereinbaren. Das Münchner IFO-Institut und die Bundesbank bewerten die Situation der deutschen Wirtschaft etwas optimistischer. Das IFO-Institut hob seine Wachstumsprognose für dieses Jahr leicht auf 0,8% an und die Bundesbank geht davon aus, dass es im Herbst wieder aufwärts geht.
3: Hoffentlich nun wirklich endgültige Entspannung in Sachen Iran und deshalb fallende Energiepreise, dazu die über Schulden finanzierten Investitionen der Bundesregierung. Das hilft der Wirtschaft aus Sicht des IFO-Instituts und der Bundesbank. Beide Institutionen erwarten aber auch, dass vieles weiterhin teurer wird, zum Beispiel wieder besonders Lebensmittel, weil dort Mehrkosten bei Herstellung und Lieferung durch gestiegene Energiepreise noch nicht komplett weitergegeben wurden. Und auch der Tankrabatt fällt ab Juli wieder weg. Aus Berlin, Jan-Henner Reitze.
1: Und zum Sport. Bei der Fußball-WM trifft die deutsche Mannschaft am Samstag in Toronto auf die Elfenbeinküste. Eli Wai, einem Spieler der Elfenbeinküste, wurde nun aber die Einreise nach Kanada verweigert. Das teilte sein Verband mit. Ob ein Zusammenhang wegen möglicher Manipulationsvorwürfe besteht, ist im Moment noch unklar. In Frankreich wird gegen Wai ermittelt, weil er bei einem Spiel absichtlich eine gelbe Karte kassiert haben soll.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyoruz. Güçlü Mete ile birlikteyiz. Güçlü, merhabalar.
5: Merhaba Ferhat, iyi yayınlar.
4: Çok teşekkürler. Güçlü, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararının kaldırıldığı açıklandı. Günaydın'ın grup başkan vekilliği görevine dönmesi bekleniyor bu durumda.
5: Evet, aslında sürpriz bir karar olarak nitelendirildi. Çünkü CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu bugün toplandı ve bu karara vardı. Gökhan Günaydın'ın itirazını değerlendirdi ve bu itirazı oy birliğiyle kabul etti. Aynı zamanda diğer 8 üyenin itirazıysa 3'e karşı 10 oyla reddedildi. Şimdi Gökhan Günaydın'ın tekrar grup başkan vekilliği görevine dönmesi bekleniyor.
4: CHP'de istifalar gündemde. Milletvekili Nimet Özdemir'le birlikte bir de İYİ Parti'den de bir belediye başkanının AK Parti'ye katılacağı öne sürüldü.
5: Evet, CHP'den istifa etmişti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir. Daha önce zaten İYİ Parti'deydi. İYİ Parti'den istifa edip CHP'ye geçmişti. Şimdi hem onunla ilgili bir iddia var hem de İYİ Parti'den istifa etmesi beklenen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ile ilgili bir iddia var. Her ikisinin de 25 Haziran tarihinde AK Parti'ye katılacağı belirtildi.
4: Yeni bir parti gündemde mi? Sıkça aslında son günlerde siyasi çevrelerde konuşulan bir gündem. Ve CHP lideri Özgür Özel gündemde olan bu iddialara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
5: Evet, tabii Özgür Özel şunu söylüyor. Bir baskın seçim gelir ve bir 5 yılına daha kalacak olurlarsa, parti bu halde olursa, ben de seçenek üretmezsem, o zaman seçilecek Cumhurbaşkanı adayını gösteremezsem, CHP'nin gerçek seçilmiş Cumhuriyet Halk Partisi'nin listelerini veremezsek ne olacak dedi. O yüzden bu ihtimali düşündüklerini ifade etti. Bir partiyi hazırda tuttuklarını, bir partinin kuruluşu için de uzun vadeli bir hazırlığı zaten yaptıklarını ifade etti. Dolayısıyla A ve B planlarının olduğunu da söyledi Özgür Özel.
4: Güçlü, NATO tarafından Konya çevresine bir hava savunma sistemi devreye alındı. Ayrıntılar sende.
5: Evet, daha önce İtalya ve NATO tarafından böyle bir bilgilendirme yapılmıştı. Çünkü İtalya'ya ait olan bir hava savunma sistemi vardı. SAMPT Konya'da konuşlandırıldı. Milli Savunma Bakanlığı da Türkiye'nin değişen tehdit ortamını dikkate alarak yerli ve milli savunma hava sistemlerinin geliştirilmesinin sürdürüldüğünü belirtti.
4: Güçlü spor gündemi bir hayli yoğun. Tabii Dünya Kupası dışındaki gündem, Avrupa Kupalarında mücadele edecek Türk takımlarının rakipleri belli oldu ve Fenerbahçe'de artık beklenen yeni teknik direktör açıklandı.
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi bir yandan Amili futbol takımı Paraguay maçı hazırlıklarına devam ediyor. Amerika'da San Jose'ye geçmişti. Orada çalışmalar sürüyor. Tabii Avrupa'da rakipler belli oldu. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Polonya'nın Górnik Zabrze takımıyla eşleşti. Beşiktaş da Avrupa Ligi ikinci eleme turunda rakibi Midland oldu. Beşiktaş'ın Danimarka'nın ekibiyle oynayacak. Başakşehir'in ise Konferans Ligi'ndeki rakibi, ikinci tur eleme turundaki rakibi Sarajevo Inter Turku eşleşmesinin galibi olacak. Bu arada senin de söylediğin gibi Fenerbahçe'de yeni teknik direktör açıklandı. Aslında herkes Aykut Kocaman ismini beklerken İsmail Kartal ismi açıklandı Fenerbahçe yönetimi tarafından.
4: Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Güçlü, çok teşekkürler.
0: Metropol FM hava durumu.
3: Koblenz, Neuwied ve Bendorf'ta hava güneşli. Sıcaklık 31 derece. Gün boyunca Koblenz'te 15 ile 33, Neuwied ve Bendorf'ta 16 ile 33 derece bekleniyor. Bölgede yaz mevsiminin sıcak günleri etkili. Hava durumu sizlere Metropol FM KY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.
6: Paydos programımızın ikinci saat içerisindeyiz arkadaşlar ve bu arada Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü de biraz önce de dinlediğimiz gibi belli oldu, İsmail Kartal. Şimdi belki bazılarınız soruyordur, İsmail Kartal neden? Birçok teknik direktörü geldi ve şimdiye kadar bence bana soracak olursanız İsmail Kartal kadar başarı gösteremediler. Şimdi İsmail Kartal başka takımlarda başarı gösterdi mi? Hayır. Ne hikmetse mayası sadece Fenerbahçe ile tutuyor. Laf Fenerbahçe'den de açılmışken arkadaşlar, ayın 21'inde yani bu pazar günü Köln'de Fenerbahçeliler Derneği'nin Köln'de de düzenlemiş olduğu 6. Yaz Festivali var. Ve bu yaz festivalinde Can Gox'un da bir konseri olacak. Şimdi Can Gox kimdir diye soranlarınız olabilir. Muhtemelen Can Gox'u da biraz sonra, yani aşağı yukarı 25 geçe stüdyo konuğum olarak alacağım. Ona da güzel bir röportajımız olacak ve güzel parçalarında yer vereceğiz az sonra. Şimdi ama hadise ve motive Labirent diyorlar. Haydi dostlarsınız, mikrofona ben İci Akan.

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda ikinci grup maçlarına geçiyoruz. 18 Haziran Perşembe günü A grubunda Çekya Güney Afrika ile karşılaşacak. Maç saat 18'de, yayıncı TDF. Yine 18 Haziran Perşembe günü B grubunda İsviçre-Bosna Hersek mücadelesi var. Maç saat 21'de, yayıncı Magenta. 19 Haziran Cuma Kanada-Katar mücadelesi var. Maç saat 00'da, yayıncı TDF. 19 Haziran sabaha karşı A grubunda ev sahibi Meksika Güney Kore ile karşılaşacak. Maç saat 03'te, yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin. En güzel şarkılar Metropol FM Arabesk.

Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM, arabesk. Yakışır. Metropol FM.

0: Fikri Karayel, Tolga Erzurumlu yol dediler. 16.21 yaptı saatlerimiz. Biraz sonra Türkiye'ye bağlanacağız. Can Gox'la güzel bir muhteşem röportajımız olacak ve parçalanacağız.
1: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin Akyüz.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu cumartesi günkü Türkiye-Paraguay maç skoru ve Almanya-Fil Dişi Sahili maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze. Yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.
1: Metropol FM'desiniz. Finals programına merhabalar. Hoş geldiniz. Radyolarını yeni açanlar için mikrofona ben DJ Hakan ve bir konumuz var arkadaşlar. 21 Haziran yani bu pazar günü Köln'de Fenerbahçeliler Derneği'nin Köln'de düzenlemiş olduğu 6. Yaz Festivali. Çok güzel bir festival olacak. Burada sadece Fenerbahçeliler değil, herkes gelebilir. Herkes istediği formayla gelebilir ve burada bu eğlenceye dahil olabilir. Şimdi eğlencenin içerisinde tabii ki Türkiye'den çok özel. Sadece Türkiye değil, tabii ki bütün dünyada da bazı kesimlerde her yerde tanınan bir sanatçımız var. Can Goks arkadaşlar. Şimdi Can Goks kimdir? Müziğini daha çok böyle Anadolu Blues olarak tanımlıyor kendisi. Yani yapmış olduğu blues olsun, jazz olsun, sonra rock unsurlarını böyle Anadolu ezgileriyle birleştirip kendine özgü bir tarzı var. Özellikle bunu da mutlaka iyi bilirsiniz. Kaybedenler Kulübü filminin müzikleriyle kendisi geniş kitleler tarafından tanındı ve takdir edildi. Ve karşınızda ladies and gentlemen Can Goks. Hoş geldin Can. Can geliyor mu sesi?
2: Geliyor.
1: Aa, tamam şimdi gel. Şimdi duyuyoruz evet.
2: Nasılsın Hakan, iyi misin?
1: Ben çok iyiyim. Ben her şey yolunda, teşekkürler. Sen nasılsın? Keyifler nasıl?
2: İyi abi, ne yapalım, koşturmaca. Hazırlanıyoruz 21 Haziran'a. Heyecanlıyız. Çünkü ben Almanya'yı çok seviyorum. Orada dostlarla kavuşmayı çok seviyorum.
1: Evet.
2: Onun için böyle bir

0: ufaktan heyecanımız var.
1: Ve çok...
0: Sen arayacaksın diye de bekliyorduk.
1: Evet, şimdi şöyle bir şey var. Fenerbahçeliler Derneği'nin bu 21 Haziran, yani bu pazar günü hazırlamış olduğu 6. Yaz Festivali için seni çağırdılar. İlk aklıma gelen soru şey oldu. Hangi takımı tutuyorsun?
0: Tabii ki Fenerbahçeliyim. Ben Kadıköylüyüm, öyle söyleyeyim.
1: Aa, öyle değil.
0: Ama yani burada bu festivaller içerisinde ayrımcılık, takım ayrımcılığı olmaz. Orada hep birlikte türkü söyleyeceğiz, şarkı söyleyeceğiz.
1: Tabii
0: sanatla
1: ki
0: ilgileneceğiz. Çok güzel eğlenceli programlar var. Eğlenceli aksiyonlar olacak. Onun için sadece müzik de yok, biliyorsun işte şeyler var, turnuvalar var, standlar var, dolaşabileceğiniz sokak lezzetleri var falan. Yani şimdi ben hepsinde dolaşacağım gibi gözüküyor.
1: Oo, ne güzel. Beraber dolaşırız.
0: Özellikle de fizik olarak daha çok sokak lezzetlerinin oralarda takılacağım gibi gözüküyor.
1: Şimdi diğer bir sorum, Can Gox. Bu isim nereden ortaya çıktı?
0: Abi şöyle, lise hayatımda da üniversite hayatımda da İngilizce eğitim aldım. Kanadalı hocalarımız vardı. Onlar da Ö harfi yok, biliyorsun. Ö diyemiyorlar.
1: Evet.
0: Hep soyadımda takılıyorlar. Gox diye. Ben Hotmail'den Can Gox diye bir mail aldım.
1: Çok güzel.
0: O zamanlar yani. Hala Hotmail adresim var bu arada, düşün.
1: Zupa.
0: Ondan sonra oradan Can Gox, Gox aşağı, Gox yukarı, öyle kaldı yani. Soyadım benim Göksun, Maraş tarafında.
1: Evet. Memleket Maraş, öyle mi?
0: Ya ben Arnavutum aslında, İstanbul'da evet, benim kökenim. Fakat dedem askerliği zamanında soyadı kanuna Maraş tarafında geliyor. Ve oradan da Göksun ilçesinde olduğu için Göksun olsun senin soyadın diyorlar. Öyle devam ediyor soyad.
1: Şimdi burada çok ilginç bir şey var. Sesinin böyle sık sık Cem Karaca'ya benzetilmesi hakkında düşüncen nedir? Var mı aslı?
0: Vallahi gurur duyarım be abi, ne diyeyim. Yani hani
1: değil mi?
0: Cem Baba'nın yanında ismimizin anılması bile tüylerimi diken diken ediyor. Onun için bu bir hediye. Hani taklit yapmam ben, çok şey yapmam. Bizim gönüllerimiz bir, büyük ihtimalle dedeyle, öyle söyleyeyim. Onun için gurur duyuyorum ya vallahi.
1: Bu peki Anadolu ezgileriyle yapmış olduğum bu blues buluşturma fikri nasıl doğdu?
0: Ya aslında Anadolu ile blues'un çok ortak noktası var. Yani toprak olunca işin içinde, emek olunca, doğruluk olunca, değiş olunca, söz olunca, ikisi de ortak noktada türkü yani.
1: Evet,
0: yani blues da toprakta emek veren, sabahtan akşama kadar çalışan işçinin veya çiftçinin yaktığı ağıt veya söylediği türkü, çalışma şarkıları, iş şarkıları. Bizimkiler de öyle tarlada çalışırken adam şarkı söylemiş, türkü söylemiş veya bir kızı sevmiş, ayrı kalmış, çeşme başında ona ağıt yakmış.
1: Doğru,
0: bir akrabasını kaybetmiş, üzünlenmiş. Hepsi aynı da.
1: Aynı yani, Amerika'da mesela. Amerika'daki R&B'de aslında burada Türkiye'deki arabesk şarkının Amerikan versiyonu yani. Öyle değil mi?
0: Aynen yakarış yani.
1: Aynen. Evet, şimdi Hakan sen çok bıdı bıdı yaptın, çok konuştun. Can Gox'tan da bahsettin de övdün. Eyvallah. De adamı, bize bir de şarkısını çal da dinleyelim diyeceklerdir mutlaka. Ve
0: eyvallah.
1: Unutama Beni adı bir şarkı, ben bayıldım bunu. Dilberay'ın şarkısı.
0: Özür dilerim
1: Esmeray'a. Ya, peki bu şey diyeceğim.
0: Söyle abi.
1: Nereden geldi bu Esmeray'ın şarkısını söylemek? Yani ben buna mutlaka cover yapmak istiyorum dedin mi?
0: Ya zaten şöyle, ben çocukluğumdan beri Esmeray'ı dinliyorum. Hepimiz dinlemişizdir yani. Gel Tezkereler, işte Unutamadınlar, bunlar çok özel şarkılar. Sevgili Esmeray'ın oğlu Kaan Biriker de benim çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Bir gün böyle içimden de geliyor söylemek, acaba söylesem mi söylemem. Ya Kaan dedim, ben Unutama Beni söylesem mi dedim. Can dedi, ne güzel olur, keşke sen söylesen dedi.
1: Aa, ne güzel.
0: Öyle oturduk, planladık, girdim stüdyoya, okudum. Sonra Kaan'a dinlettim, eyvallah abi dedi, gönlüne sağlık dedi. Taşıyamayacağım şarkıyı da söylemem Hakan, biliyorsun.
1: Evet, evet. Ve iyi ki de okumuşsun.
0: Çok düşündüm yani.
1: İyi ki de okumuşsun.
0: Taşıyamaz mıyım diye, ama herhalde oldu. Yani bir hediye oldu bizden de, hem de Esmeray'a. Şarkının sözlerinde sağ olsun demeyeyim artık, o da Allah rahmet eylesin diyeyim. Eşi sevgili Şemi Diriker'e aittir, kocasına aittir. Hem sözümü Şemi abiye selam olarak gönderiyorum, hem de bestesini Esmeray'a selam olarak gönderiyorum. Kaan Diriker'e, kardeşime de çok teşekkür ediyorum izinlerinden dolayı. Valla öyle güzel bir gönül birliği oldu.
1: Ve Unutama Beni, bu şarkıyı şimdi dinliyoruz.
0: Teşekkür ederim.

0: Ya Can, sen ne güzel bir adamsın böyle ya. Just keep so kardeş.
1: Eyvallah baba, senin güzelliğin.
0: Ya yani. Canım benim. O bırak benim güzel, beni görsen zaten lafını geri alırsın. Şimdi bir şey.
1: Ben de fena sayılmam zaten yani.
0: Yani yan yana ikimiz bir adam etmeyiz diyorsun öyle mi?
1: Yok, o kadar demeyelim. Dur, demeyelim o kadar.
0: Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bak, ben bu parçayı çalarken, bu parça esnasında aldığım mesajlar var. Şey evet. Oldum. Yani böyle benim bile tüylerim diyeceğim ama bizde tüy müyü kalmadı. Kıllar var bizde, daha doğrusu biliyorsun. Belli bir yaştan sonra tüyler terk ediyor. Burada. Çok güzel yorumlamış, kendisine selamlar diyor Ertan Doğutaş. Bir eyvallah, diğer dinleyicim. Ve radyomun sesi sonuna kadar açık, camları indirdim. Oha, bu ne?
1: Eyvallah.
0: Yaman Vayta. Almanca nasıl bu arada? Geht so.
1: Ben de İngilizce var abi.
0: İngilizce tamam.
1: 4 sene Auschwitz'te okudum ama 4 sene hiçbir şey anlamadım.
0: Çok iyi. Şimdi başka bir dinleyicim ise... Pizzaları teslim ettim, arabaya bindim, açtım, oha dedim. Harika, tek kelimeyle Berlin'den Hakan benim adaşım.
1: Eyvallah, sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olsun.
0: Bir diğer dinleyicimiz ise Hakan abi, adam söylemiş, sanat yapmış, bizi bizden aldı vallahi diyor.
1: Eyvallah.
0: Bazı. Arkadaşlar bakın, ismi tekrar ediyorum. Can Gox. G Gaziantep'in G'si, ordunun O'su, X'in de X'i. Bu şekilde YouTube'a veyahut da şeyde var değil mi? Mutlaka vardır
1: her
0: tabii.
1: Yerde var,
0: her yerde var. Girin ve Can Gox, Can Gox'u mutlaka dinleyin. Şimdi bu Can Gox'un diğer şarkılarını dinlemek istiyorsanız tabii ki kendisi 21 Haziran Pazar günü, yani önümüzdeki Pazar günü Köln Fenerbahçeliler Derneği'nde olacak ve 6. Yaz Festivali'nde orada da sahne alacaksın. Ne kadar da sürecek sahnen? Ben gitmem, orada dururum vallahi. bana ne diyeceğim, duracağım orada. Buyur.
1: O bize bağlı abi. Canımız ne kadar isterse o kadar kalırız sahnede.
0: Ay canım yani, benim.
1: Öyle bir saatimiz yok. Sesimiz el verdi, sağlığımız el verdi sürece müzik paylaşımı yaparız.
0: Süper.
1: Hani şu kadar saat kalırım, benim taksimetre şu kadar çalışır falan diye bir şey yok bizde yani.
0: Şimdi bir sorun daha var.
1: Rahatsız yani. Aileye dönüyoruz. Fenerbahçe Derneği'ne gidiyoruz. Almanya'ya gidiyoruz. Uzun zamandır özlemiş dostları göreceğiz.
0: Değil
1: yani
0: mi?
1: Yani şimdi onlar hadi Allah'a ısmarladık ben gidiyorum denir mi?
0: Doğru söylüyorsun. Şimdi burada Kaybedenler Kulübü. Evet, buradaki burada.
1: Ha, ya... Bu arada çok özür dilerim.
0: Buyur.
1: Hakan şeye de, Alper'e de bir teşekkür edeyim. Bak unutma, benim aranjörü Alper Atakan'dır. Onun da çok emeği vardır şarkı üzerine.
0: Evet.
1: Alper Atakan'a da bir alkış göndersene.
0: Hemen. Bak gülme gönderdi, yeter mi? Tabii ki alkış.
1: Yok,
0: geliyor.
1: Yok,
0: alkış. Yes. Canım benim.
1: Canımdır benim.
0: Son olarak bu Kaybedenler Kulübü film müziği.
1: Evet abi.
0: Bu nasıl çıkıyor ortaya?
1: Ya biz Kadıköy'lü olduğumuz için Kaan abi, Kaan Çaydamlı, Mehmet Ada Öztekin, benim çok sevdiğim dostlarım. Kaan abi abimdir yani, o kadar severim. Onlar film yapılacağı dönemlerde etrafımızda tabii biz bir grubuz böyle. Kadıköy'de bir güruhuz hatta. Ondan sonra Can siz yapıyorsunuz müziği dedi. Erdem Tarabuş, ben Cavit. Hep beraber toplandık, Cavit Ergun. Oturduk. Bölümlerimizi yaptık. Scoring tarafını, şarkı tarafını, işte şey tarafını. Erdem, ben, Cavit sağ olsun Gülce de destek oldu. Hep beraber yaptık müzikleri.
0: Süper. Çok teşekkür ederim. Pazar günü görüşeceğiz orada.
1: Pazar arkadaşlar. Görüşürüz. Herkesi bekliyoruz.
0: Evet arkadaşlar.
1: Lezzet standının oralarda görüşürüz.
0: Aynen orada olacağım. Ben canlı orada olacağım. Tamam mı? Nerede koku tamam, geliyorsa olarak. Köfte kokusu ne bileyim diğer kokular, tamam mı? Bizi kokuyu takip edin arkadaşlar.
1: Aynen.
0: Çok teşekkür ederim programımıza rank kattın. Şimdi yine istekler, daha doğrusu bir dakika. Hakan bir daha çalar mısınız o parça? Oo, schon wieder. Bakayım. Çalar mısın tekrar, isteriz. Oo. Çok iyi. Tamam arkadaşlar, eyvallah, sizin hatırınızı kırmıyorum ve hatır falan değil. Gerçekten muazzam olmuş bu şarkı. Tekrardan Can Goksun Unutama Beni adı şarkısını çalıyorum. Tekrardan teşekkürler. Can, pazar günü görüşürüz. Hoşça kal. Kendine iyi bakıyorsun.
1: Görüşürüz. Sevgiler.
0: Sağ olasın. Teşekkür ederim. Seviyorum. Evet arkadaşlar. Sağ olun. Ve dediğim gibi bu pazar günü Fenerbahçelilerin Köln'deki Fenerbahçeliler Derneği'nin Köln'de düzenlemiş olduğu 6. Yaz Festivali ve Can Goks da burada sahne alacak. Şimdi bu şarkıyı tekrar dinliyoruz. Bu muazzam şarkıyı. Hadi bakalım.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Dünya Kupası coşkusu sahada, kazananlar yaylada. Hemen güvenşipil.yayla.de'ye gir, maç skorlarını tahmin et. Futbol aklını konuştur, çekilişle muhteşem ödülleri kazan. Yayla, adı da başka, tadı da.
2: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.
3: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.

0: Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: Değerli dinleyenler, Frankenthal Belediyesi Tom Mutas Förderschule'deki sorunlara yönelik eleştirileri kabul ettiğini açıkladı. Belediye okulun durumunu ciddiye alındığını ve sınıfların yıllardır yetersiz kaldığını belirtirken, açıklamada özel eğitim verilen okullardaki öğrenci sayılarının Frankenthal ve Rheinland-Pfalz'in diğer kentlerinde güçlü şekilde arttığı belirtildi. Değerli dinleyenler, Ağ Vadisi'ndeki sel felaketinin üzerinden yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen birçok mağdur hala yardım ödemelerini bekliyor. Sorunun Rheinland-Pfalz Yatırım ve Yapı Bankası ISB'den kaynaklandığı belirtiliyor. Afetzedeler aylardır yanıt alamadıklarını ve başvuruların ilerlemediğini söylüyor. Mağdurlar eyalet hükümetinden sürece müdahale etmesini ve ödemelerin hızlandırılmasını talep ediyor. 21 Haziran Pazar günü FC Türkspor Mannheim'in Gartenschauweg tesisinde 19 Mayıs Kültür ve Spor Etkinliği Milli Birlik ve Beraberlik Günü kutlamaları düzenlenecek. Spor müsabakaları dışında müzik ve eğlence programda yer alıyor. Değerli dinleyenler, Almanya suç işlemiş 32 Afgan'ı sınır dışı etti. Sınır dışı edilenlerin cinayet, çocuk istismarı, tecavüz, uyuşturucu ticareti ve gasp gibi suçlarla gündeme geldiği bildirildi. İşlem Taliban yönetimiyle yapılan anlaşma temelinde gerçekleştirildi. Almanya'da geçen yıl 4 milyondan fazla mülteci ve ülkelerinden kaçmak zorunda kalan kişilerin yaşadığı açıklandı. Federal İstatistik Dairesi'nin 2025 Mikrosensus ön sonuçlarına göre 1950'den sonra Almanya'ya gelen ve ülkede yaşayan mülteci sayısı 3,3 milyon olarak kayıtlara geçti. Özellikle Suriye iç savaşı ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası Almanya'ya yoğun göç yaşandı. Birleşmiş Milletler'e bağlı UNICEF'in raporuna göre dünya genelinde 1 milyardan fazla çocuk aynı anda birden fazla iklim tehlikesine maruz kalıyor. Özellikle kuraklık ve aşırı sıcaklıkların birlikte görüldüğü bölgelerde yaşayan çocuklar büyük risk altında bulunuyor. Raporda Bangladeş, Myanmar ve Pakistan en riskli bölgeler arasında gösterildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaşı sona erdirmeyi amaçlayan mutabakat anlaşması yürürlüğe girdi. ABD Başkanı Trump ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian tarafından onaylanan 14 maddelik metin tüm cephelerde ateşkes öngörüyor. Anlaşmaya göre Hürmüz Boğazı geçidi açılacak, ABD yaptırımları kalkacak ve İran nükleer silah geliştirmeyecek.
0: Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Babette Büchner. Die Ukraine hat bei einem massiven Drohnenangriff auf Moskau eine Ölraffinerie im Südosten der russischen Hauptstadt schwer beschädigt. In sozialen Netzwerken kursieren teilweise spektakuläre Bilder und Videos von der Attacke und den Folgen. Moskaus Bürgermeister sprach von einem der schwersten ukrainischen Drohnenangriffe auf Moskau seit Kriegsbeginn. Die Flugabwehr habe mehr als 190 Drohnen abgeschossen. Ein Rahmenprogramm im Iran-Krieg ist unterzeichnet. Nun beginnt die Detailarbeit an einer endgültigen Einigung, auch zu Irans Atomprogramm. Die Internationale Atomenergiebehörde nimmt an den Verhandlungen teil.
3: Bislang gibt es ja nur ein Rahmenabkommen, in dem einige Ziele formuliert sind. Unter anderem soll hoch angereichertes Uran so verdünnt werden, dass Teheran es nicht mehr für Atomwaffen verwenden kann. Und die IAEO soll das beaufsichtigen. Es gibt aber ein Problem. Die IAEO in Wien geht davon aus, dass das Material in einer unterirdischen Anlage gelagert wird, die durch die Angriffe auf den Iran beschädigt wurde. Wann und wie die IAEO daran kommt, das ist eine der Fragen, die jetzt besprochen werden müssen. Aus Wien, Albert Otti.
2: Ein erster Entwurf des SPD-geführten Arbeitsministeriums zur Reform der Arbeitszeit stößt auf Kritik aus der Wirtschaft und von der Union. Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger nennt den Entwurf etwa eine Ansammlung gewerkschaftlicher Maximalpositionen.
4: Gesetzliche Vorschriften zur Arbeitszeit flexibler machen, das haben sich Union und SPD in ihrem Koalitionsvertrag vorgenommen und das Thema hat schon große Diskussionen ausgelöst. Nach dem ersten Entwurf soll die maximale Arbeitszeit von 8 Stunden pro Tag grundsätzlich bestehen bleiben, ist für Arbeitgeber und Gewerkschaften aber einfacher werden, stattdessen tariflich eine maximale Wochenarbeitszeit zu vereinbaren. Neben der Arbeitgeberseite geht das auch der Union nicht weit genug. Tenor: auch in Berufen ohne Tarifbindung müsse mehr Flexibilität her. Aus Berlin Jan-Henner Reitze.
2: Der Einkauf von großen Mengen Corona-Schutzmasken im Frühjahr 2020 könnte die Staatskasse teurer zu stehen kommen als gedacht. Das Kölner Oberlandesgericht hat einem Maskenhändler mit Sitz auf Mallorca 220 Millionen Euro Schadenersatz zugesprochen. Hinzu kommen noch einmal rund 100 Millionen Euro Zinsen. In der Vorinstanz waren nur rund 33 Millionen Euro festgelegt worden. Der Bund ist in Revision gegangen.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM, Türkiye gündemi.
1: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gelişmelerle birlikteyiz. Mikrofonda ben Ferhat Poyet. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'deki evinin önünden kaçırıldığı iddia edildi. İddiaya göre Karaal, aracının yanında beklerken 3 kişi tarafından darp edildi ve zorla bir araca bindirilerek götürüldü. Olayı ailesi ve bir komşusunun gördüğü belirtildi. Polis ekipleri Karaal'ı bulmak ve şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, NATO'nun hava savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla İtalya'ya ait bir SAMPT hava savunma sisteminin Konya'da konuşlandırıldığını açıkladı. Bakanlık ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşılandığını belirtti. Açıklamada NATO Liderler Zirvesi hazırlıklarının da ilgili kurumlara koordinasyon içinde sürdürüldüğü ifade edildi. Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu geçen hafta disipline sevk edilen isimlerden Gökhan Günaydın'ın itirazını oy birliğiyle kabul etti. Böylece Günaydın hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı. CHP kulislerinde Günaydın'ın yeniden grup başkan vekilliği görevine dönmesi bekleniyor. Aynı dosyada yer alan diğer 8 kişinin itirazları ise reddedildi. Sanatçı Haluk Levent hakkında açılan karşılıksız çek davasında karar çıktı. İstanbul Anadolu 24. İcra Ceza Mahkemesi, Levent'i toplam yaklaşık 70 milyon lira para cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca ünlü sanatçının çek düzenlemesini ve çek hesabı açmasını yasakladı. Kararın 2025 yılında düzenlenen iki çekin karşılıksız çıkması nedeniyle verildiği belirtildi. Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine yeniden İsmail Kartal getirildi. Sarı lacivertli kulüp Kartal'la bir yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Böylece deneyimli teknik adam Fenerbahçe'de 4. dönemine başlamış oldu. Yardımcılığını Dirk Kuyt yapacak. Türkiye Milli Futbol Takımı Dünya Kupası D grubundaki ikinci maçında Paraguay'la karşılaşacak. Mücadele 20 Haziran Cumartesi günü sabah saat 5'te San Jose'de oynanacak ve TRT1 ve Magenta ekranlarından canlı yayınlanacak. Ay Yıldızlar'da bu maç öncesi sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.
0: Metropol FM Hava Durumu.
5: Koblenz, Neuwied ve Bendorf'ta hava güneşli. Sıcaklık 31 derece. Gün boyunca Koblenz'te 15 ile 33, Neuwied ve Bendorf'ta 16 ile 33 derece bekleniyor. Bölgede yaz mevsiminin sıcak günleri etkili. Hava durumu sizlere Metropol FM KY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.
6: Hava durumumuzu da aldık. Ne güzel. Havalar sıcak. Hep böyle olsa ne güzel olur değil mi? Ve hafta sonu da 37-38 dereceye kadar çıkacak. Gerçi bazı bölgelerimizde şu anda çıkmış durumda. İnmese iyi olur. Ve hafta sonu da havaların güzel olmasıyla birlikte tabii ki festivallerde de eğlence doruğa çıkacak. Bunlardan bir tanesi. 21 Haziran Pazar günü Köln Fenerbahçeliler Derneği'nin Köln'de düzenlemiş olduğu 6. yaz festivali var arkadaşlar burada. Ve bu yaz festivalinde tabii ki birçok standlar orada olacak. Köfteler, maydanozlu köfteler, Sonra köfteler. Aklıma sadece köfte geliyor neden hikmetse. Tabii ki aynı zamanda Türkiye'de gelen biraz hızlı önce röportajını yapmış oldum ve aynı zamanda şarkısını çalmış oldum. Can Goksun da konseri orada olacak ve birçok aktivite orada olacak. Bizler de orada olacağız Metropol FM ekibi olarak. Buradan da tabii ki herkes Fenerbahçe formasını giyen bütün Fenerbahçe sevenler bu geceye davetler, bu geceye gelebilirler. Biraz önce şey demiştim, bütün formaları giyebilirsiniz ama orada biraz şeye benzedi bu. Yani böyle vegan partisine sucukla gitmek gibi bir şey oldu. Burada dolayısıyla sadece Fenerbahçe formalarıyla gelirseniz çok daha iyi olur. Dolayısıyla sadece Fenerbahçe formasıyla gelin arkadaşlar. Benim de asabımı bozmayın. So, das war's. Dediğim gibi o gece biz de orada olacağız. Ve çocuklarınızı da getirebilirsiniz. Ailenizi de gelebilirsiniz. Bu pazar günü Fenerbahçe'nin Köln Fenerbahçeliler Derneği düzenlemiş olduğu 6. Yaz Festivali şimdiden hayırlı olsun. Serdar gelemeyecek herhalde, Galatasaraylı olduk. Yani tamam, Galatasaraylılar da geliyor ama Fenerbahçe forması dışında başka formayla gelmeyin. Gizli gizli gelin, hafif olarak gelin. Bakın bakın sağda solda Fenerler ne yapıyor, biz de yapabilir miyiz diye. Faya faya faya faya. Şimdi Tantaşlı ve Ramon'da. Sürdürüyoruz bu güzel parçamızla. Paydos programındasınız. Keyfiniz bol olsun. Mikrofona ben Nici Hakan.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibariyle gram altın yaklaşık 119 euro 22 sent. Çeyrek altın ise 208 euro 63 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 28 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde. Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda ikinci grup maçlarına geçiyoruz. 18 Haziran Perşembe günü A grubunda Çekya Güney Afrika ile karşılaşacak. Maç saat 18'de, yayıncı TDF. Yine 18 Haziran Perşembe günü B grubunda İsviçre Bosna Hersek mücadelesi var. Maç saat 21'de, yayıncı Magenta. 19 Haziran Cuma Kanada-Katar mücadelesi var. Maç saat 00'da, yayıncı TDF. 19 Haziran sabaha karşı A grubunda ev sahibi Meksika Güney Kore ile karşılaşacak. Maç saat 03'te, yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de, penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.
3: Dım dım dırı dım dım ve arkadaşlar, biliyorsunuz radyomuzun bir yarışması var. Nasıl bir yarışma? Bizim daha doğrusu Instagram adresimize giriyorsunuz. Orada girdikten sonra iki tane kocaman skor kralı diye kocaman skor kralı diye bir paylaşımımız var. Bir tanesinde Almanya'nın ve Fildişi sahilinin oynayacağı maçın skorunu tahmin etmeniz gerekiyor. Diğer tahmin edebileceğiniz skor ise Türkiye ile Paraguay arasında geçecek olan mücadele. Şimdi bu maçlar sizce nasıl sonuçlanır? Bana buradan lütfen WhatsApp üzerinden değil de direkt Instagram adresimize girin ve oradaki görmüş olduğunuz görselin altına sadece skor tahmininde bulunun. Bulunuyorsunuz ve bu arada Meray Kuru Yemiş'ten 100 euroluk hediye paketi kazanıyorsun. Bitmedi. Almanya veyahut da Türkiye forması kazanıyorsun. Orijinal. Pazardan alınanlardan değil, orijinalden. Ve aynı zamanda bir iPhone 17. Oh! Ya bir daha söyleyeyim mi? 17. Oh! Ve bu iPhone 17 de sizlerin olabilir. Yapmanız gereken tek şey o gördüğümüz, daha doğrusu sizin göreceğiniz oradaki skor tahminini doğru bilmeniz. Yazın bakalım. Şimdi gidin Instagram adresinize Metropol FM diye. Ondan sonra oradaki skor tahminlerinin altına bakalım bu maçların skorları ne olur sizce? Bunları oraya yazın. Ondan sonra hediyenizi bekleyin. Mustafa Sandal'dan tanıdığımız bir şarkı var. Adı İntikam'dı. Bunu ama şimdi o söylemiyor. Afra söylüyor. Çok farklı. Kendine az yorumuyla, tarzıyla Metropol FM'de nerede? Tabii ki Paydos programında. Keyfiniz bol olsun.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Dünya Kupası coşkusu sahada, kazananlar yaylada. Hemen güvenşipil.yayla.de'ye gir, maç skorlarını tahmin et. Futbol aklını konuştur, çekilişle muhteşem ödülleri kazan. Yayla, adı da başka, tadı da.
2: Küşün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küşün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küşün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
3: Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin Akyüz.

tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Metropol FM, senin radyon. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Özyörem Sucuk.

Şimdi zenginler yandı arkadaşlar. Evet, şimdi yandınız. Vallahi ya, kein Chance mehr. Konu nedir? Ferrari. Ferrari'ye geçiyoruz şimdi.

bu son zamanlarda Ferrari'nin piyasaya çıkarmış olduğu elektrikli bir aracı var biliyorsunuz. Ferrari Lucio mudur, Lucio mudur, Lucia mıdır falan bilmiyoruz. Yani bana soracak olursanız ismine bile hayır yok. Öyle. Bu Ferrari elektrikli dediğim gibi piyasaya çıkardıktan sonra herkes bütün Ferrari'nin borsada %10 değer kaybetmiş. %10'a kadar değer kaybetmiş arkadaşlar. Öyle bir araba yani düşmanın olsa kendine bu kadar zarar veremez. Yani düşmanın olsa Ferrari bir dediğim gibi elektrikli aracı çıkarıyor. Şimdi araca ben baktım. Siz de görmüşsünüzdür mutlaka. Görmediyseniz bir girin bakın. Ya acaba bu Dacia mı, Skoda mı diyeceğim ama inanın onlar bile daha güzel. Öyle alakasız bir araba çıkarmışlar. Şimdi bu aracı istedikleri gibi satamıyorlar. Satamadıkları için de yeni bir satış yöntemine başvuruyorlar. Şöyle bir olay söz konusu. Diyelim çok param var, çok iyisi. Ben bir Ferrari almak istiyorum diyorsun ama bundan değil. Eski bir Limited'e biliyorsunuz sınırlı sayıda üretilen bazı Ferrari'ler var. O Ferrari'yi almak istiyorsun. Gidiyorsun dükkana, kapıyı çalıyorsun. Buyur kardeş diyor, şu Ferrari'den bir tane almam gerekiyor. Cık, olmaz diyor. Parasıyla değil mi? Ha, değil parasıyla diyor. Neyle ya diyor? Bir tane de şu elektrikliden alacaksın diyorlar. Nasıl yani? Bu elektrikli Ferrari'yi almazsan bu araçta sana yok diyorlar. Yani bakar mısınız nasıl diretiyorlar? Yani dediğim gibi zenginsen başın belada arkadaşlar. Sonra... Das gibt's gar nicht. Ich habe also so eine Verkaufsstrategie habe ich zum ersten Mal in meinem Leben gehört. Acaba muvaffak olabilecekler mi onu da bilmiyorum. Bakacağız, göreceğiz. Duyacaklarımız da var. Manifest mesela yaşanacaksa diyor. Metropol

0: değerinde tatili sen kazan. Detaylı bilgi için Gazi'de.
1: Metropol FM Paydos programında devam ediyoruz. DJ Hakan ben. Mikrofonda Esra arkadaşımız biraz hasta olduğu için bu hafta gelemedi. Pazartesiden itibaren tekrardan burada olacak bizim kırmızı başlıklı kızımız. Turuncumuz, kirimitimiz. Ne diyorduk başka? Pumuklu. Değil mi? O var. Pippi Langstrump. Bunları da bilirsiniz mutlaka. Ama en önemlisi Chucky the Murder Puppy. Saçların renginden dolayı. Kaç yaşına girdi o? 28, 27, 25 miydi? Onu da bilmiyorum. Şimdi yaş bir dakika. Benim şimdi eskiler biliyorsunuz yaş hesabını biraz daha farklı yapıyordu. Onlara göre bebek doğduğu anda hayatının ilk yılına girdiği için direkt 1 yaşında sayılıyordu. O yüzden de biliyorsunuz 20'yi bitirdin, 21'den gün alıyorsun derlerdi. Şimdi sizin evde de yaş hesabı böyle mi yapılır? Size hiç gerçek yaşınızdan büyük söylendiğiniz oldu mu? Veyahut da bunun doğrusu nedir arkadaşlar? Yani bu tartışılıyor. Radyoda da tartıştık. Sokakta da tartıştık. Pazarda da tartıştık. Bir türlü şunun şeyini alamadım. Yani olurunu alamadım. Tekrar ediyorum. Eskiler biliyorsunuz yaşını doğduğundan itibaren 1 yaşında doğdu diye kabul ediyorlardı. Bu şekilde. Bazılarımız ise yani şu anda faal olan ise 0 yaştan başlarız. Ondan sonra 1. Yaşımızı kutlarız değil mi? Sonra 2.yi kutlarız. Ama diğerleri eskiler yok diyor. O 2. yaşına girmiş oluyor diyor. Bunun doğrusu nedir? Yazın bana 0-32-17-970-71 0-32-17-970-71. Buna sizlerin vereceği kararla bir son verelim. Rahat edelim. Çarşıda, pazarda kavga etmeyelim. Hadi bekliyorum.
2: Asla sana kızamıyorum, sana küsemiyorum.

Gazi tatile gönderiyor. Toplam 40 defa. Üstelik tatil başı 10 bin euro değerinde. Evet, doğru duydun. Herhangi bir Gazi ürünüyle birlikte bir Lay's veya Doritos ürünü al...

0: Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: Değerli dinleyenler, Frankenthal Belediyesi Tom Mutas Förderschule'deki sorunlara yönelik eleştirileri kabul ettiğini açıkladı. Belediye okulun durumunu ciddiye alındığını ve sınıfların yıllardır yetersiz kaldığını belirtirken, açıklamada özel eğitim verilen okullardaki öğrenci sayılarının Frankenthal ve Rheinland-Pfalz'in diğer kentlerinde güçlü şekilde arttığı belirtildi. Değerli dinleyenler, A Vadisi'ndeki sel felaketinin üzerinden yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen birçok mağdur hala yardım ödemelerini bekliyor. Sorunun Rheinland-Pfalz Yatırım ve Yapı Bankası ISB'den kaynaklandığı belirtiliyor. Afetzedeler aylardır yanıt alamadıklarını ve başvuruların ilerlemediğini söylüyor. Mağdurlar eyalet hükümetinden sürece müdahale etmesini ve ödemelerin hızlandırılmasını talep ediyor. 21 Haziran Pazar günü FC Türkspor Mannheim'in Gartenschauweg tesisinde 19 Mayıs Kültür ve Spor Etkinliği, Milli Birlik ve Beraberlik Günü kutlamaları düzenlenecek. Spor müsabakaları dışında müzik ve eğlence programda yer alıyor. Değerli dinleyenler, Almanya suç işlemiş 32 Afgan'ı sınır dışı etti. Sınır dışı edilenlerin cinayet, çocuk istismarı, tecavüz, uyuşturucu ticareti ve gasp gibi suçlarla gündeme geldiği bildirildi. İşlem Taliban yönetimiyle yapılan anlaşma temelinde gerçekleştirildi. Almanya'da geçen yıl 4 milyondan fazla mülteci ve ülkelerinden kaçmak zorunda kalan kişilerin yaşadığı açıklandı. Federal İstatistik Dairesi'nin 2025 Mikrosensus ön sonuçlarına göre 1950'den sonra Almanya'ya gelen ve ülkede yaşayan mülteci sayısı 3,3 milyon olarak kayıtlara geçti. Özellikle Suriye İç Savaşı ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası Almanya'ya yoğun göç yaşandı. Birleşmiş Milletler'e bağlı UNICEF'in raporuna göre dünya genelinde 1 milyardan fazla çocuk aynı anda birden fazla iklim tehlikesine maruz kalıyor. Özellikle kuraklık ve aşırı sıcaklıkların birlikte görüldüğü bölgelerde yaşayan çocuklar büyük risk altında bulunuyor. Raporda Bangladeş, Myanmar ve Pakistan en riskli bölgeler arasında gösterildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaşı sona erdirmeyi amaçlayan mutabakat anlaşması yürürlüğe girdi. ABD Başkanı Trump ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian tarafından onaylanan 14 maddelik metin tüm cephelerde ateşkes öngörüyor. Anlaşmaya göre Hürmüz Boğazı geçidi açılacak, ABD yaptırımları kaldıracak ve İran nükleer silah geliştirmeyecek.
2: Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
3: Evet arkadaşlar, eskiden biliyorsunuz yaş hesabı bugünkünden biraz daha farklı yapılırmış. Böyle büyüklerimiz ne derlerdi? Diyelim ki 20'ye girdin, 20'yi bitirdiysen 21'den gün alıyorsun derlerdi. Yani tamamlanan yaşı değil de nasıl desem, içinde bulunan yaş söylenirdi. Bu her yerde değil tabii ki. Bazı yerlerde böyleydi. Ve bunun tartışması var. İlk doğduğun andan itibaren bir yaşına mı giriyorsun? Yoksa 365 gün geçtikten sonra mı bir yaşına giriyorsun? Songül yazmış. Merhaba Songül ben. Sevgili Hakan. İki hesapta matematiksel doğru diyor. Açıklaması biraz uzun sürdüğünden bu soruyu daha doğrusu K.I.'ye sormanı tavsiye ederim diyor. Teşekkür ederim. Bir diğer dinleyicimize bakayım. Matematiği baştan mı yaratmaya çalışıyoruz ne? Matematiğin kuralları değişmez. Bu durumda doğarsın 1, 2, 3, 4, 5, 365 gün yani 1 yıl olur 1 yaşına girersin. Yıl olmuş 2026, biz daha neyi konuşuyoruz Allah aşkına ya. Bremen'den Şenol Özcan'dan selamlar. Selam Hakan abi diyor. Eskiden kafalara update yapılmalı. 9 aylık bebek 1 yaşında doğamaz diyor. Her doğum gününde o yaşına girersin diyor. Ve sene bırakıp alınmaz diyor. Boş ver sen nasılsın diyor. Nasıl ya, iyiyim ya. Sen nasıl gidiyor? Maç gördün mü, seyrettin mi maçı hafta sonu ha? bir başka dinleyeceğim bakayım. Oh. çok ilginç. Bunu da bir şeye soracağım. Ha, burada söylüyor. Benim babaannem hala yaşımı bir fazla söyler. Her seferinde düzeltmek zorunda kalıyorum diyor. Bremen'den Yasemin. Bizim evde kaç yaşındasın diye, kaçtan gün alıyorsun diye sorulurdu diyor. İsmini vermeyen bir dinleyicimizi. Çocukken yaşımı söylemek, büyük söylemek hoşuma giderdi. Şimdi tam tersini düşünüyorum diyor. Senin de derdin başka. Bence eskilerin hesabı daha mantıklı. Sonuçta doğduğun anda ilk yılını yaşamaya başlıyorsun diyor. Evet arkadaşlar, cevap yine yok. Yine her şey böyle muallakta kaldı. Biz blok 3'le devam edelim. Sebebi yar desin, ondan sonra bakarız.
2: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Bu yaz Almanya'dan Bodrum'a gitmenin en kısa yolu nedir? Tabii ki de AJet. 29 Haziran itibarıyla Almanya'dan Bodrum'a kesintisiz tatil rotası başlıyor. Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig ve Nürnberg. Hangi şehirden istersen direkt uç. Aktarma beklemeden yaza hızlı bir giriş yap. Hemen AJet.com'a gel, tatilin keyfini gökyüzünde başla.
2: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.

0: متروپول FM'de
1: Oksijen. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
2: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
1: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda ilk maçlar tamamlandı. Birçok oyuncu sahaya çıkıp hünerlerini gösterdi. Almanya'nın 7-1'lik galibiyeti turnuvaya keyif getirdi. İspanya'nın Yeşilburun Adaları beraberliği kaleci Vozinha'yı ünlü etti. Messi, Cezayir karşısında tek kişilik şovuyla ilk maçlara damga vurdu. Cristiano Ronaldo gol atamadığı gibi arkadaşlarına engel olduğu için de eleştirildi. Avustralya'nın Türkiye'yi 2-0'la mağlup etmesi ise kalpleri burktu. Turnuva boyunca yeni kurallar da uygulanıyor. Video asistan hakem ile verilen kararlar artarken muhakkak ki en ilgi çekeni 5 saniye kuralıydı. Out atışının 5 saniye gecikmesi halinde hakemler rakip takım adına korner atışı kararı verdi birçok kez. Turnuvada sumolaları da büyük tartışma konusu oldu. Kural sıcak havalarda futbolcuların sağlığını korumak için getirilmişti. Kupada zorunlu hale geldi. Futbolcular bu durumu maçlardan sonra sık sık eleştirdi. Gana-Panama maçında hava 19 derece ve yağmurluyken bile mola verildi. Bunun nedeni tabii ki reklam araları. Yayıncılar bu aralar sayesinde büyük bir gelir elde edecek. ABD'li Fox TV turnuva boyunca bu reklam araları sayesinde en az $350 milyon gelir bekliyor. Gol krallığında ise kıyasıya bir mücadele var. 3 golle Lionel Messi 1. sırada. Almanya'dan Kai Havertz, İngiltere'den Harry Kane, Norveç'ten Haaland ve Fransa'dan Kylian Mbappe 2 golle onu takip ediyor. Meksika askeri Güney Kore milli takımının antrenmanı sırasında bir drone'un uçtuğunu tespit edip etkisiz hale getirdi. Futbolcular ve kafile bir süre panik yaşasa da Güney Kore teknik direktörü "Neyse ki taktik antrenmana geçmemiştik." dedi. İngiltere milli takımının Alman çalıştırıcısı Thomas Tuchel, maç öncesi milli maç seremonisinde fotoğrafçıların önünü kapamasından yakındı. FIFA'ya seslendi, "Lütfen bu kuralı kaldırın, en önemli günümde futbolcularımın yüzünü göremedim," dedi. Pildişi sahili milli takımının golcüsü Elia Vahi, hakkında şike yaptığı iddiaları olduğu için takımının Almanya ile oynayacağı Dünya Kupası maçına Kanada'ya seyahat edemiyor. Almanya milli takımının forveti Deniz Undav'ın formaları tükendi. Ailesi Şanlıurfalı olan Deniz Undav'a gösterilen yoğun ilgi nedeniyle üretici firma yeni siparişler verdi. Undav, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Kurasao'ya bir gol atıp 2 asist yapmıştı. Herkese iyi seyirler. Mikrofonda ben Volkan Ağır.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Babit Büchner. Deutschland und die Ukraine haben den Grundstein für die gemeinsame Entwicklung eines Luftverteidigungssystems gegen ballistische Raketen gelegt. Dazu sei eine Übereinkunft unterzeichnet worden, sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius. Zudem sicherte Deutschland der Ukraine weitere knapp 350 Millionen Euro zur Beschaffung von Waffen zu. In der Nacht hatte die Ukraine Moskau mit mehr als 190 Drohnen angegriffen. Dabei wurde eine Ölraffinerie im Südosten der russischen Hauptstadt schwer beschädigt. Die Bundeswehr hält sich für einen Minenräumeinsatz in der Straße von Hormuz bereit. Zwei Schiffe der deutschen Marine sind auf dem Weg ins Rote Meer.
2: An Bord der beiden Bundeswehrschiffe sind auch Marinetaucher. Sie würden hinabtauchen ins Meer, um gefährliche Sprengsätze zu entschärfen oder zu bergen. Am gesamten Minenräumeinsatz nehmen mehrere Nationen teil. Wenn er denn zustande kommt, das ist wahrscheinlich, doch eben noch nicht endgültig klar. Experten gehen davon aus, dass der Iran kurz nach Beginn des Krieges mehrere Dutzend Seeminen in der Meerenge verteilt hat. Lea Matschulat, Nachrichtenredaktion.
1: Das Münchner IFO-Institut und die Bundesbank bewerten die Situation der deutschen Wirtschaft etwas optimistischer. Das IFO-Institut hob seine Wachstumsprognose für dieses Jahr leicht auf 0,8% an. Die Bundesbank geht davon aus, dass es im Herbst wieder aufwärts geht.
3: Hoffentlich nun wirklich endgültige Entspannung in Sachen Iran und deshalb fallende Energiepreise. Dazu die über Schulden finanzierten Investitionen der Bundesregierung. Das hilft der Wirtschaft aus Sicht des IFO-Instituts und der Bundesbank. Beide Institutionen erwarten aber auch, dass vieles weiterhin teurer wird, zum Beispiel wieder besonders Lebensmittel, weil dort Mehrkosten bei Herstellung und Lieferung durch gestiegene Energiepreise noch nicht komplett weitergegeben wurden. Und auch der Tankrabatt fällt ab Juli wieder weg. Aus Berlin Jan-Henner Reitze.
1: Israel bricht den Kontakt mit der EU-Außenbeauftragten Kaya Kallas ab, weil sie den Umgang des Landes mit den Palästinensern nach Medienberichten mit Südafrikas früherem Apartheidssystem verglichen hat. Der israelische Außenminister sprach auf der Plattform X von einer Blutverleumdung gegen den einzigen jüdischen Staat der Welt. Er forderte, dass Kallas die Aussage zurücknimmt.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Hava Durumu.
4: Koblenz, Neuwied ve Bendorf'ta hava güneşli. Sıcaklık 31 derece. Gün boyunca Koblenz'te 15 ile 33, Neuwied ve Bendorf'ta 16 ile 33 derece bekleniyor. Bölgede yaz mevsiminin sıcak günleri etkili. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gelişmelerle birlikteyiz. Mikrofonda ben Ferhat Poye. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'deki evinin önünden kaçırıldığı iddia edildi. İddiaya göre Karaal aracının yanında beklerken 3 kişi tarafından darp edildi ve zorla bir araca bindirilerek götürüldü. Olayı ailesi ve bir komşusunun gördüğü belirtildi. Polis ekipleri Karaal'ı bulmak ve şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı NATO'nun hava savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla İtalya'ya ait bir SAMPT hava savunma sisteminin Konya'da konuşlandırıldığını açıkladı. Bakanlık ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşılandığını belirtti. Açıklamada NATO Liderler Zirvesi hazırlıklarının da ilgili kurumlara koordinasyon içinde sürdürüldüğü ifade edildi. Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu geçen hafta disipline sevk edilen isimlerden Gökhan Günaydın'ın itirazını oy birliğiyle kabul etti. Böylece Günaydın hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı. CHP kulislerinde Günaydın'ın yeniden grup başkan vekilliği görevine dönmesi bekleniyor. Aynı dosyada yer alan diğer 8 kişinin itirazları ise reddedildi. Sanatçı Haluk Levent hakkında açılan karşılıksız çek davasında karar çıktı. İstanbul Anadolu 24. İcra Ceza Mahkemesi Levent'i toplam yaklaşık 70 milyon lira para cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca ünlü sanatçının çek düzenlemesini ve çek hesabı açmasını yasakladı. Kararın 2025 yılında düzenlenen iki çekin karşılıksız çıkması nedeniyle verildiği belirtildi. Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine yeniden İsmail Kartal getirildi. Sarı lacivertli kulüp Kartal'la bir yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Böylece deneyimli teknik adam Fenerbahçe'de dördüncü dönemine başlamış oldu. Yardımcılığını Dirk Kuyt yapacak. Türkiye Milli Futbol Takımı Dünya Kupası D grubundaki ikinci maçında Paraguay'la karşılaşacak. Mücadele 20 Haziran Cumartesi günü sabah saat 5'te San Jose'de oynanacak ve TRT 1 ve Magenta ekranlarından canlı yayınlanacak. Ay Yıldızlar'da bu maç öncesi sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibariyle gram altın yaklaşık 119 euro 22 sent. Çeyrek altın ise 208 euro 63 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 28 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Bu yaz Almanya'dan Bodrum'a gitmenin en kısa yolu nedir? Tabii ki de AJet. 29 Haziran itibarıyla Almanya'dan Bodrum'a kesintisiz tatil rotası başlıyor. Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig ve Nürnberg. Hangi şehirden istersen direkt uç. Aktarma beklemeden yaza hızlı bir giriş yap. Hemen AJet.com'a gel, tatilin keyfini gökyüzünde başlat.
2: Kebabın ve balığın üstadı Hüseyin Akyüz artık Konumet Restoran Zinsik'te. Odun ateşinde pişen kebaplardan et ızgaralara, balık çeşitlerinden saç kavurmalara, çorbalar, pideler, mezeler, tatlılar. Lezzet için artık yeni konumunuz Zinsik Konumet Restoran. Hüseyin Akyüz.
3: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

0: Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Senin frekansın.
0: Metropol FM.
1: Senin radyon.
2: Metropol FM ve Paydos programının son saati içerisindeyiz arkadaşlar. Dünya Kupası tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda Çekya ve Südafrika, daha doğrusu Güney Afrika ile olan mücadele 1-0. Çekya'nın atmış olduğu golle Çekya 1-0 önde. Evet. Ve bu akşam saat 21'de de İsviçre ve Bosna yani Herzegovina, bunlar karşı karşıya geliyorlar. Saat 0'da. Şayet uyuyamıyorsanız saat 00:00. Moralim 00:00. Kanada ile Katar karşı karşıya gelecek ve hala uyuyamıyorsanız sabahın köründe Meksika ile Güney Kore karşı karşıya geliyorlar sabah 3'te. So, das waren die Spiele für heute. Oh, dağlar dağladı beni.

Anadolu Sky Trip dağlar dağladı beni dedi ve arkadaşlar biliyorsunuz bu son zamanlarda Türkiye'de uyuşturucu soruşturmalarından dolayı birçok ünlü kişi gözaltına alınıyor ve test yapıldıktan sonra tabii ki evlerine geri gidebiliyor birçok ünlü sanatçı. Şimdi son testlerde 8 şüphelinin test sonucu pozitif çıkmış. Dolayısıyla kanlanıyor ve test yapıldıktan sonra tabii ki evlerine geri gidebiliyor birçok ünlü sanatçı. Şimdi son testlerde 8 şüphelinin test sonucu pozitif çıkmış. Dolayısıyla kanlarında uyuşturucu çıkmış. Bunlar sırasıyla Ali Efe Bezdi.

0: Dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda ilk maçlar tamamlandı. Birçok oyuncu sahaya çıkıp hünerlerini gösterdi. Almanya'nın 7-1'lik galibiyeti turnuvaya keyif getirdi. İspanya'nın Yeşil Burun Adaları beraberliği kaleci Vozinha'yı ünlü etti. Messi, Cezayir karşısında tek kişilik şovuyla ilk maçlara damga vurdu. Cristiano Ronaldo gol atamadığı gibi arkadaşlarına engel olduğu için de eleştirildi. Avustralya'nın Türkiye'yi 2-0'la mağlup etmesi ise kalpleri burktu. Turnuva boyunca yeni kurallar da uygulanıyor. Video asistan hakem ile verilen kararlar artarken muhakkak ki en ilgi çekeni 5 saniye kuralıydı. Out atışının 5 saniye gecikmesi halinde hakemler rakip takım adına korner atışı kararı verdi birçok kez. Turnuvada su molaları da büyük tartışma konusu oldu. Kural sıcak havalarda futbolcuların sağlığını korumak için getirilmişti. Kupada zorunlu hale geldi. Futbolcular bu durumu maçlardan sonra sık sık eleştirdi. Gana-Panama maçında hava 19 derece ve yağmurluyken bile mola verildi. Bunun nedeni tabii ki reklam araları. Yayıncılar bu aralar sayesinde büyük bir gelir elde edecek. ABD'li Fox TV turnuva boyunca bu reklam araları sayesinde en az 350 milyon dolar gelir bekliyor. Gol krallığında ise kıyasıya bir mücadele var. 3 golle Lionel Messi 1. sırada. Almanya'dan Kai Havertz, İngiltere'den Harry Kane, Norveç'ten Haaland ve Fransa'dan Kylian Mbappe 2 golle onu takip ediyor. Meksika askeri Güney Kore milli takımının antrenmanı sırasında bir drone'un uçtuğunu tespit edip etkisiz hale getirdi. Futbolcular ve kafile bir süre panik yaşasa da Güney Kore teknik direktörü "Neyse ki taktik antrenmana geçmemiştik." dedi. İngiltere milli takımının Alman çalıştırıcısı Thomas Tuchel, maç öncesi milli maç seremonisinde fotoğrafçıların önünü kapamasından yakındı. FIFA'ya seslendi, "Lütfen bu kuralı kaldırın, en önemli günümde futbolcularımın yüzünü göremedim." dedi. Pildişi sahili milli takımının golcüsü Elia Vahi, hakkında şike yaptığı iddiaları olduğu için takımının Almanya ile oynayacağı Dünya Kupası maçına Kanada'ya seyahat edemiyor. Almanya milli takımının forveti Deniz Undav'ın formaları tükendi. Ailesi Şanlıurfalı olan Deniz Undav'a gösterilen yoğun ilgi nedeniyle üretici firma yeni siparişler verdi. Undav, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Kurasao'ya bir gol atıp 2 asist yapmıştı. Herkese iyi seyirler. Mikrofonda ben Volkan Ağır.
1: Gazi Bilir, tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi. Gazi tatile gönderiyor. Toplam 40 defa. Üstelik tatil başı 10 bin euro değerinde. Evet, doğru duydun. Herhangi bir Gazi ürünü ile birlikte bir Lay's veya Doritos ürünü al, fişini yükle ve 10 bin euro değerinde tatili sen kazan. Detaylı bilgi için Gazi.de.
2: Evet ve şimdi DJ Hakan şarkılarından bir tanesini çalacağım sizlere arkadaşlar. Vay be, bu şarkıda vardı Hakan diyeceksiniz. Şimdi vallahi oynamak, sadece dans etmek var arkadaşlar. Yerinizde oturmanıza imkanı yok. Bu kadar iddialıyım. Başlıyoruz. Hangi şarkı? Sürpriz. Hiçbir şey söylemiyorum. Açın radyonuzun sesini.

0: şarkıydı ama güzeldi değil mi? Muazzam. Evet, bu son günlerde arkadaşlar hiç uykunuz geliyor mu? Durup dururken böyle. Havadan civadan değil. Onu ben size söyleyeyim. Onun sebebi varmış. Öyle diyor bilim adamları ve kanıtlanmış bu. Birini ne kadar çok seversen onun yanında o kadar uykulu hissedersin. Var mı öyle? Şimdi sevgiliniz yanınızda uyuyorsa, sürekli uyuyorsa arkadaşlar bilin ki sizi çok seviyor. Aa, ilk mesaj geldi. O zaman benim kocam aşkından ölüyor, sürekli uyuyor çünkü. So, şimdi ne yapacağız? Evet, yerel haberlere geçeceğiz. Yerel haberlerden hemen sonra Ankara Ekos'la Beni Ağlattı şarkısıyla devam edeceğiz arkadaşlar. Radyonuzdan ayrılmayın.
1: Metropol FM Aktüel Koblenz.
2: Değerli dinleyenler, Frankenthal Belediyesi Tom Mutas Förderschule'deki sorunlara yönelik eleştirileri kabul ettiğini açıkladı. Belediye okulun durumunu ciddiye alındığını ve sınıfların yıllardır yetersiz kaldığını belirtirken, açıklamada özel eğitim verilen okullardaki öğrenci sayılarının Frankenthal ve Rheinland-Pfalz'in diğer kentlerinde güçlü şekilde arttığı belirtildi. Değerli dinleyenler, Ağ Vadisi'ndeki sel felaketinin üzerinden yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen birçok mağdur hala yardım ödemelerini bekliyor. Sorunun Rheinland-Pfalz Yatırım ve Yapı Bankası ISB'den kaynaklandığı belirtiliyor. Afetzedeler aylardır yanıt alamadıklarını ve başvuruların ilerlemediğini söylüyor. Mağdurlar eyalet hükümetinden sürece müdahale etmesini ve ödemelerin hızlandırılmasını talep ediyor. 21 Haziran Pazar günü FC Türkspor Mannheim'in Gartenschauweg tesisinde 19 Mayıs Kültür ve Spor Etkinliği Milli Birlik ve Beraberlik Günü kutlamaları düzenlenecek. Spor müsabakaları dışında müzik ve eğlence programda yer alıyor. Değerli dinleyenler, Almanya suç işlemiş 32 Afgan'ı sınır dışı etti. Sınır dışı edilenlerin cinayet, çocuk istismarı, tecavüz, uyuşturucu ticareti ve gasp gibi suçlarla gündeme geldiği bildirildi. İşlem Taliban yönetimiyle yapılan anlaşma temelinde gerçekleştirildi. Almanya'da geçen yıl 4 milyondan fazla mülteci ve ülkelerinden kaçmak zorunda kalan kişilerin yaşadığı açıklandı. Federal İstatistik Dairesi'nin 2025 Mikrosensus ön sonuçlarına göre 1950'den sonra Almanya'ya gelen ve ülkede yaşayan mülteci sayısı 3,3 milyon olarak kayıtlara geçti. Özellikle Suriye iç savaşı ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası Almanya'ya yoğun göç yaşandı. Birleşmiş Milletler'e bağlı UNICEF'in raporuna göre dünya genelinde 1 milyardan fazla çocuk aynı anda birden fazla iklim tehlikesine maruz kalıyor. Özellikle kuraklık ve aşırı sıcaklıkların birlikte görüldüğü bölgelerde yaşayan çocuklar büyük risk altında bulunuyor. Raporda Bangladeş, Myanmar ve Pakistan en riskli bölgeler arasında gösterildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaşı sona erdirmeyi amaçlayan mutabakat anlaşması yürürlüğe girdi. ABD Başkanı Trump ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian tarafından onaylanan 14 maddelik metin tüm cephelerde ateşkes öngörüyor. Anlaşmaya göre Hürmüz Boğazı geçidi açılacak, ABD yaptırımları kaldıracak ve İran nükleer silah geliştirmeyecek.
1: Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu cumartesi günkü Türkiye-Paraguay maç skoru ve Almanya-Fil Dişi Sahili maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle içi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Ege Türk ailesi olarak Dünya Kupası'nda mücadele eden millilerimize başarılar diliyoruz. Almanya saatiyle bu cumartesi sabahı sahada gösterecekleri emek ve kararlılıkla başarılı olacaklarına inanıyoruz. Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Bu yaz Almanya'dan Bodrum'a gitmenin en kısa yolu nedir? Tabii ki de AJet. 29 Haziran itibarıyla Almanya'dan Bodrum'a kesintisiz tatil rotası başlıyor. Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig ve Nürnberg. Hangi şehirden istersen direkt uç. Aktarma beklemeden yaza hızlı bir giriş yap. Hemen AJet.com'a gel, tatilin keyfini gökyüzünde başla.
2: Gerçek odun kömüründe pişen ızgara ve kebapların eşsiz lezzeti şimdi Mülheim Kerlich'te Vizyon Restoran'da. Her sabah serpme kahvaltı, pideler, lahmacunlar, mezeler, çorbalar ve enfes tatlılar. Vizyon Restoran Mülheim Kerlich. Vizyonumuz her tadımda mutluluk.
3: Küçün Pro Limburg'dan dev yenilik. En seçkin İtalyan ve İspanyol fayanslar, yoka vinil parke ve zemin çözümleri şimdi Limburg Küçün Pro mağazamızda. Sadece mutfağınızı değil, artık tüm zeminlerinizi baştan yaratıyoruz. Kampanya ve indirimlerden yararlanmak için sizi Küçün Pro Limburg mağazamıza bekliyoruz.
4: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
2: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
1: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Kida Ramadan, efsane bir oyuncu. Çok teşekkür ederim geldiğin için.
2: Okan abi, ben çok mutluyum bugün seninle beraberim. Aslında ben 2 sene dedim şimdi hiç interview yapmayacağım, radyo yapmayacağım ama sen geldin. Ben çok seviniyorum. Senden 24 saat.
1: Evet, harikasın. Ben bu prensibi bozduğum için özür dilerim yine de.
2: Peki.
1: Şimdi tabii ki dinleyicilerimiz Kida Ramadan'ı çok iyi tanıyorlardır. Ben ve Türkiye'deki herkes çok meşhur Four Blocks dizisinden tanıyoruz ama durmadan çalışan bir sanatçı. Kida'yı Almanya'da ya reklamlarda görüyorsunuz ya dizilerde görüyorsunuz. Birkaç tiyatro çalışması da var ve biz yeni bir proje için Türkiye'de daha önce sahnelenmiş ve 130 bin kişiye ulaşmış bir Richard uyarlaması, Shakespeare'in, herkesin bildiği 3. Richard'ının, ben ve arkadaşlarımın yazdığı bir uyarlaması, Richard oyununu Almanya'da gerçekleştirelim mi diye beraber oturup konuşuyoruz şu sıralarda. Yeni bir proje olarak ve Kida'nın Almanca oynayacağı, bütün oyuncuların sahnede Almanca olarak Türk ya da farklı ülkelerden insanların oynayacağı bir oyunda bir araya gelmek istiyoruz. Bunun için bir araya geldik, arada da bu interview'yu çıkarıyoruz.
2: Evet, çok mutluyum. Çok seviniyorum. Yakınlarda yani güzel güzel bir şeyler yapacağız. Ben hazırım yani.
1: Evet, peki. Türkler, bütün hayranların senin bu kadar iyi Türkçe konuştuğunu duydular mı daha önce?
2: Ya bir kere Instagram'da bazen böyle Türkçe konuşuyorum ama bilmiyorlar yani ben aslında perfect konuşuyorum. Şov beni Lübnanlı biliyor ama hem evet. Türkçeyi biliyorum hem Arapçayı biliyorum. Yani
1: evet.
2: İlk defa Türkçe olarak interview veriyorum.
1: Evet. Ve ben çok şaşırdım bu kadar iyi Türkçe konuşmana.
2: Ben Kreuzberg'de doğdum. Arkadaşlarım hepsi Türk'tü.
1: Evet.
2: Evet.
1: Bunlar da birçok yakın arkadaşın da Kila Hakan aynı zamanda.
2: Evet, Kila Hakan benden 2-3 yaş büyük. Bizim büyüklerden Hakan abi, hep onun, Hakan abi bir tane kahvesi vardı. Hep onun kahvesine gidiyorduk, takılıyorduk. Ondan sonra arkadaş olduk. Müzik yapıyordu yeni. Ben de yeni oyunculuğa başlamıştım. Hep diyorduk beraber biz bir gün büyük olacağız dedim ya, inşallah evet, büyük oluruz.
1: Evet evet.
2: Şimdi ikimizin işimiz de iyi gidiyor yani.
1: Evet, kesinlikle öyle. Peki genelde çevrende benim gördüğüm Türkler ve Araplar var.
2: Evet, çok da Alman arkadaşlarım var.
1: Evet.
2: Yani. Çok
1: evet.
2: Yani ben herkesin dünya şapında her araya girerim ben yani.
1: Evet, dünyadan da çok arkadaşım var. Yani sadece Almanlar, Türkler ve Araplar değil, bütün dünyada tanınıyorsun. Aslında
2: Fransa'da, Skandinavya'da bayağı Fobrok seven evet. Hayranlarımız var.
1: Evet.
2: Yani seviniyorum, millet güzel gördü o diziyi, benim karakterimi. Bir de senden çalışmaya çok çok mutluyum. Eskiden senin şovlarına bakıyordum, Zaga Show'u.
1: Evet, bu beni çok şaşırttı ilk tanıştığımızda. Yani ben hatta acaba Almanca Wikipedia'mı sana göstereyim mi, beni tanı diye filan diye düşünürken bir baktım sen zaten beni tanıyorsun. Müthiş.
2: Yok.
1: Müthiş.
2: Evet,
1: peki,
2: saygım var.
1: Peki, teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde devam edeceğiz.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Kidar Ramadan. Bu Four Blocks'un 3 sezonu vardı. Daha doğrusu Türkiye'de benim, Türkiye'de HBO'da yayınlanıyor ve bu 3 sezon, yani 2017, 2018 ve 2020 galiba.
2: Böyle bu aralar, evet.
1: Evet, daha fazla çekilmedi değil mi? Yani
2: Yok, daha fazla çekilmedi. Buydu. Yok.
1: Peki o zaman nasıl bir etkisi oldu? Nasıl yani, çok iyi yapılmış bir iş. Ya, bir sinema filmi tadında, diziden çok daha üstün, çok iyi oynanıyor ve çok hızlı. Müthiş tempolu ve çok aksiyonlu bir iş.
2: Bizim yönetmen Viyana'da, Avusturya'dan geldi bizim bu Kreuzberg Neukölln'e. O kişilerle beraber karıştı bizden. Geldi, tanıdı bizden.
1: Yaşadı beraber.
2: Reşerş yaptı, interview yaptı çok.
1: Güzel.
2: Yani çok güzel bir iş yaptı. Bizim dilinizi kullanın diyordu. Beraber kitabı yazalım diyordu. Yani bize bayağı bir rahat veriyordu o. Hem konuşmada hem oyunda. Dedi, evet, bu esas olması lazım bu olay. Fake değil.
1: Evet. Ve yani, öyle görünüyor. Öyle görünüyor. Öyle hissediyoruz. Ve sen muhteşem oynuyorsun orada. Yani bu kadar sert, katı bir insan. Fakat bir yandan duygusal anlarını, çocuğuna olan sevgini, eşine olan sevgini, saygını, evet, sağ ol, bunu müthiş müthiş hissediyoruz. Müthiş, her oyuncu bunu yapamaz. Bizde, Türkiye'de bir takım mafya dizileri yapıyor. Böyle surat asıp oturuyorlar adamlar. Yani hayır, o duygusallık, o derinlik kolay bir şey değil.
2: Ya bu, düşüneceksin ki dünya şampiyonun finali, golü atman lazım. O golü atmasan o ara, yani bırak bu işi. Ben dedim ya, bu burada golü atmam lazım. Şimdi golü atmasam ne zaman atacağım?
1: Evet.
2: Ben de bu filmde, bana dediler git kendine bir oyuncu öğretmeni al. Şunu al, bunu al. Ben de ne yaptım abi? Azer Bülbül'ün müziğini dinledim abi. Sahneye girmeden. Böyle adam güzel güzel şarkı söylüyordu. Kapatıyordum telefonu, giriyordum sahneye.
1: Müthiş.
2: O benim oyuncu öğretmeniydi. Azer Bülbül rahmetli.
1: Motivasyonu.
2: Hakan'ın kahvesine geliyordu ya, Hakan abinin.
1: Canım benim.
2: Biz canım benim. Orada tanışmıştık.
1: Ben de tanıyorum ve çok severdim. O da beni çok severdi. Allah rahmet eylesin.
2: Evet, evet.
1: Evet, kesinlikle. Peki ondan sonra, bu diziden sonra galiba hızla değişti her şey.
2: Evet abi. Ondan sonra Ricky Gervais yazdı bana.
1: Evet.
2: Dedi, evet, neredesin, sen ne yaptın orada? It's a masterpiece, bilmiyorum. Ben de dedim, benim ajansı dedim, bu adam kim Ricky Gervais? Millet kafa yiyor. Ben adamı hiç ne görmüşüm, ne tanımışım, ne duymuşum. Ya öyle, ondan sonra bütün gazeteciler, bütün Fransa'dakiler, yani bilmiyorum, ondan sonra başladı her şey.
1: Evet. Peki bir sonraki bölümde devam edeceğiz.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Kida Ramadan. Şunu tam olarak anlamak istiyorum. Sen aslında Türk müsün, Türkiye'li misin, yoksa Arap mısın, Lübnanlı mısın? Bunu bana biraz anlat.
2: Ben sana tam şimdi anlatıyorum abi. Bunu da hiç birisine anlatmamışım.
1: Vay.
2: Benim esas ismim Hıdır Ramadan. Almanya'ya geldik abi. Ne Almanlar Hıdır diye.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Kida Ramadan. Şunu tam olarak anlamak istiyorum. Sen aslında Türk müsün, Türkiye'li misin, yoksa Arap mısın, Lübnanlı mısın? Bunu bana biraz anlat.
2: Ben sana tam şimdi anlatıyorum abi.

0: Ama benim dedem, babamın babası, annemin babasından sebze işini yapıyordu. Hatay'da buluşuyordular, alışveriş olayları.
1: Evet.
0: Beyrut, Antakya 6 saat abi. 6-7 saat. Orada dedi benim kızım var, gel kızı oğlamı vereyim. Böyle eskiden vardı ya bu olaylar.
1: Evet.
0: İşte ondan sonra evlendiler abi.
1: Müthiş. Müthiş. Aslında ikisisin sen. Hem Türksün hem
0: Hem ya.
1: Arapsın.
0: Ama evde hep
1: Evet.
0: Arapça konuştuk. Dışarıda hep Türkçe konuştuk. Yani ben annemle şimdiye kadar bir laf Türkçe konuşmamışım. Hep Alman. Hep Arapça.
1: Peki şu anda da aslında büyük bir ailen var.
0: Evet.
1: Kaç çocuğun var?
0: Elinden öper 5 tane kızım var. Bir tane oğlanım var. Yani 6 çocuk var.
1: 6 çocuk var.
0: Evet.
1: Müthiş. Hepsi aynı hanımdan mı?
0: Hepsi aynı evet.
1: Sen büyük bir aile kurmuşsun.
0: Abi Almanlarda söylerler televizyon kırıktı.
1: Müthiş, müthiş. Peki nasıl bir babasın sence? Çocukların ne söylüyor senin
0: Ya
1: hakkında?
0: mesela benim çocuklarım diyor baba bir gün okula gitmeyeyim diyorum evde kal neye okula gideceksin? Ya ben her şeye evet diyorum yani.
1: Evet.
0: Bana baba demiyorlar bana kida diyorlar.
1: Aha bu da iyi.
0: Arkadaş.
1: Bir arkadaş gibi evet.
0: Zaten sonunda hepsi yürüyecekler tek başına gidecekler
1: Evet.
0: yani.
1: Ama seninle gurur duyuyorlar babalarıyla, değil
0: Evet
1: mi?
0: evet yani benim arkadaş gibiyim işte ben hiç.
1: Evet. En büyük kaç yaşında?
0: En büyük 26 yaşında en küçük 7 yaşında.
1: Maşallah. Müthiş. Ve aslında bizim
0: O Fobrox'ta oynayan kızım benim esas kızım. Evet.
1: ya ama bu aslında Kida, Four Blocks'ta izlediğimiz Kida, o iyi baba, o duygulu adam aslında gerçek.
0: Evet ama kriminal değil.
1: Tabii kriminal değil.
0: Hayatımda kokain satmamışım. Kimseye ateş etmemişim. Ama bunu herkes dedi. Millet gelip bana diyor dışarıda görüyor. Baba senin için çalışabilir miyiz torbacı
1: Ha
0: olarak?
1: tabii gerçek sanıyorlar. Evet. Peki ama bir yandan da aykırı bir insansın.
0: Tabii.
1: Çünkü ehliyetsizlikten tutuklandın, değil mi?
0: Evet. Ehliyetsiz araba sürdüm. Bir sene hapis yattım. Çıktım.
1: Ama sürekli hapse yatmadın. Gündüzleri çıktın galiba.
0: Sabahları giriyordum. Sabahları çıkıyordum. Akşam giriyordum.
1: Bu nasıl bir hapis ben?
0: Ya ben de anlamadım abi. Bir sene bıraktılar beni içeride. Şimdi ehliyet var.
1: Evet, var mı artık
0: Var
1: ehliyet?
0: var var abi.
1: Ben bu bana anlatıldığı zaman ben çok çok şaşırdım ve çok duygulandım. Çünkü ben aslında birkaç arkadaş seni söylemişti bana. Ben diyordum ki ben bir Richard arıyorum. Ama bu Richard'ın böyle herhangi bir düz oyuncu, hani çok kabiliyetli olabilir bir oyuncu ama herhangi bir oyuncu olmaması lazım. Richard'ı oynayan adamın tiyatro sahnesinde bile olsa. Ve herkes bana dedi ki bir adam var Almanya'da. Ona herkes bayılıyor. Adı Kida
0: Çok sağ
1: Ramadan.
0: ol, çok sağ ol
1: Ondan
0: abi.
1: sonra
0: Bir şereftir senin.
1: canım efendim benim için şeref. Ondan sonra benim avukatım var. Martin Alman. Martin'e dedim ki bir adamla görüşmek istiyorum ben Kida Ramadan diye. O adamı nerede bulabilirim? Dedi ki o hapiste.
0: Evet.
1: Hani
0: Avukatlar beni iyi tanır.
1: evet. Ben
0: Ben
1: dedim.
0: hapise gelince o kadar lafını kestim.
1: Evet.
0: Berlin'de Almanya'da her avukat yazdıma senin avukatın olabilir
1: Tabi
0: miyim?
1: isterler.
0: Herkes. Kolunda 3 tane vardı, 5 para etmez.
1: Of. Peki ben de o zaman dedim ki hapiste mi? O zaman ben aradığım Richard'ı buldum. Evet ben böyle aykırı bir insan istiyorum.
0: Evet,
1: Yani hem saf
0: sağ ol.
1: hem de aykırı.
0: Sağ ol.
1: Kida çok teşekkür ederim. Süremiz doldu.
0: Çok sağ ol,
1: Çok
0: çok
1: teşekkür
0: sağ ol.
1: ederim. İnşallah projemizi yaparız ama senin Metropol FM'de
0: Yapacağız,
1: seninle olmak
0: yapacağız,
1: muhteşemdi.
0: yapacağız.
1: Teşekkür ederim.
0: Sağ ol, çok sağ ol.
1: Eyvallah.
2: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programını dinlediniz. Her gün farklı bir konuk, farklı bir hikaye. Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı pazartesi gününden perşembe gününe kadar saat 19 ila 21 arası Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Muharrem Ayı Özel Sohbetleri.
1: Değerli dinleyenler, Muharrem Ayı dolayısıyla sizlere Alevilik inancı hakkında bilgiler aktarıyoruz. Bugünkü konuğumuz Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Baviera Bölgesi Dinler Arası Diyalog ve Dış İlişkiler Çalışma Grubu Sözcüsü olan Sayın Uğur Kör. Uğur Bey, Alevilikte sevgi, saygı, birlik ve beraberlik kavramları hakkında neler söyleyebilirsiniz?
2: Birlik, beraberlik, sevgi, saygı, adalet anlayışı Alevi inancı ve yaşam felsefesi için çok önemli kavramlardır ve mümkün mertebe günlük hayatımıza indirgememiz gereken ve bu konuda da doğruluğumuz ölçülen unsurlardır. Bunu da biz nasıl yaşıyoruz ve yaşatmaya çalışıyoruz? Örneğin Aleviler için çok önemli olan deyiş ve müzik kültürü vardır. Orada Hüdayi'nin bir deyişi her zaman zikredilir. Canan bizim canımızdır, teni bizim tenimizdir, sevgi bizim dinimizdir, başka dine inanmayız der Hüdayi. Çünkü bir insana insancıl olarak yaklaşmanızın birinci koşulu sevgi ve saygı çerçevesinde yaklaşmanız olacaktır ki o insan da size sevgisini, saygısını göstersin. Ve hatta bizim atalarımız hep şunu der, büyükler küçüklere sevgisini, küçükler de büyüklere saygısından kusur etmeme şartıyla güzel iletişim kurmaları gerekir. Onun için günlük hayatımızda bu şekildedir. Ve dikkat ederseniz cenazelerde de ondan dolayı zaten helallik istenir. Çünkü Alevi kavramı gereği, kul kuldan razı olmasa Cenab-ı Hak da kuldan razı olmaz der. Yani yeryüzünde iyilikleri inşa edeceksiniz, kötülüklerinizi çözeceksiniz ki vefat ettiğiniz zaman o doğrultuda herkes huzur ve sulh içerisinde görevini yerine getirebilsin. Ondan dolayı bu kavramlar bizim günlük hayatımız için, inancımız ve felsefemiz için elzem, yani bir mihenk taşı niteliğinde kavramlardır ve hayatımıza rehber edilmesi gereken değerlerdir.
1: Verdiğiniz bilgilerden dolayı size çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ediyorum. Metropol dinleyicilerine saygılar sunuyorum. Niyet eden, oruç tutmak isteyen bütün canların oruçları, lokmaları kabul olsun ve insanlığa hayırlara vesile olsun diyorum.
1: Değerli dinleyenler, Muharrem Ayı sohbetlerimizde bugünkü konuğumuz Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Baviera Bölgesi Dinler Arası Diyalog Dış İlişkiler Çalışma Grubu Sözcüsü olan Sayın Uğur Kör'dü. Diğer yayınlarımızda da Alevilik inancı hakkında sizlere farklı konuklarımızla bilgiler aktarmaya devam edeceğiz.
0: Metropol FM Muharrem Ayı Özel Sohbetleri.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Arı ısırır mı sokar mı? Çok güzel mesajlar geliyor. Berlin'den Tülay, pastayı ısıran bizi de ısırır elbet diyor. Arı ne ısırır ne de sokar, duman eder diyor. Başka bir dinleyicimiz. Diğer bir arkadaşımız da arı saplar diyor, bildiğin saplar. Frankfurt'tan aşkın, arılar akrabalar kadar sokmaz. İsmail şişirir diyor. Erkeği sokar, dişisi ısırır.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Ege Türk ailesi olarak Dünya Kupası'nda mücadele eden millilerimize başarılar diliyoruz. Almanya saatiyle bu cumartesi sabahı sahada gösterecekleri emek ve kararlılıkla başarılı olacaklarına inanıyoruz.

Arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM, senin radyon.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Metropol FM, senin radyon.

Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.

Ege Türk ailesi olarak Dünya Kupası'nda mücadele eden millilerimize başarılar diliyoruz. Almanya saatiyle bu cumartesi sabahı sahada gösterecekleri emek ve kararlılıkla başarılı olacaklarına inanıyoruz.

0: ve sonrası yaptığı açıklamalarında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la görüşmelerin olumlu geçtiğini söyledi. Mert, Ukrayna Savaşı ve ABD-İran Anlaşması'nın zirvenin önemli gündem maddeleri olduğunu belirtirken G7 ülkelerinin anlaşmayı desteklediğini ifade etti. Mert, bölgede istikrar için yeni diplomatik görüşmelerin sürmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca zirvenin Ukrayna ve Körfez bölgesi için umut verdiğini söyledi.
1: Wir haben diese Einigung als G7 Partner alle nachdrücklich begrüßt. Diese Einigung eröffnet jetzt eine große Chance für die Stabilität der Region und für eine Erholung der Weltwirtschaft.
0: Değerli dinleyenler, G7 zirvesinde Hürmüz Boğazı'nın güvenliği de tabii gündeme geldi. Mert, Almanya'nın boğazın açık tutulmasına yönelik olası uluslararası girişimlere katkı sağlayıp sağlamayacağı konusunda görüş alışverişinde bulunulduğunu aktardı. Ancak bu konuda henüz kesin bir karar alınmadığını ifade etti.
1: Wir sind vorbereitet, aber wir haben noch keine Entscheidung getroffen, weder in der Bundesregierung noch im Parlament. Wir müssen natürlich auch die Rechtsgrundlage klären. Das ist eine Frage, die wir noch nicht abschließend behandelt haben. Aber dass wir grundsätzlich bereit sind, uns zu beteiligen an der Sicherung auch dieses Friedens, das ist immer die gemeinsame Position auch in der Bundesregierung schon seit Wochen gewesen.
0: Başbakan Mert, Ukrayna'daki savaşın seyrine ilişkin değerlendirmesinde ise dengelerin değişmeye başladığını söyledi. G7 zirvesinin hem Ukrayna hem de Körfez bölgesi açısından umut veren bir mesaj taşıdığını belirtti. Başbakan uluslararası desteğin süreceğini vurguladı.
1: Sowohl für die Ukraine als auch für die Golfregion war das also heute ein Tag der Hoffnung hier in Evian. Es war auch ein Tag, in dem wir als G7 gezeigt haben, wir sind in den großen Fragen handlungsfähig. Wir sind uns einig und vielleicht darf ich diese Schlussbemerkung machen. Die Behauptung, dass dieses Format nicht mehr zeitgemäß sei, teile ich ausdrücklich nicht.
0: Başbakan Mert, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmelerin atmosferinden de memnun kaldığını açıkladı. Taraflar arasındaki diyaloğun yapıcı geçtiğini belirten Mert, transatlantik ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda olumlu bir zemin oluştuğunu ifade etti.
1: Und ich habe ihn sehr kooperativ gesehen und ich habe ihn auch sehr aufmerksam zuhören sehen. Und insofern noch einmal, es gibt mir einen gewissen Grad des Optimismus, dass wir hier als Europäer und als Amerikaner zusammen jetzt alles unternehmen, gemeinsam, um den Krieg zu beenden. Aber er ist noch nicht zu Ende und bevor er nicht zu Ende ist, gibt es keinen Grund zufrieden zu sein.
0: Değerli dinleyenler, Kanada'da düzenlenen G7 zirvesi kapsamında yapılan görüşmelerin ardından liderler tarafından temkinli iyimser mesajları paylaşıldı. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'la gerçekleştirdiği temasların oldukça yapıcı geçtiğini belirten Başbakan Mert, görüşmelerde Ukrayna'daki savaşın yanı sıra ABD ile İran arasında sağlanan anlaşmanın da ele alındığını ifade etti. Gün içerisinde tabii yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
2: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de. Metropol FM keyif programı devam ediyor.
1: Hedef olup vursan da özenli sözlerin oklarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk. Beni tara, bitsin hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşların akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletmeyeceğim.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda ikinci maçlar başladı. Mikrofonda ben Volkan Ağır. B grubunda tüm takımlar 1 puanda. Ev sahibi Kanada galibiyet alarak şampiyonaya devam etmek istiyor. Yıldız oyuncu Alphonse Davies de kadrodaki yerini alacak sakatlıktan çıktı. İlk maçta sonradan oyuna girerek beraberlik golünü atan Kyle Larin'in de ilk 11'de başlaması bekleniyor. Katar'ın en önemli avantajı ise tecrübeli hocası İspanyol Julian Lopetegui. 2018 Dünya Kupası'nda İspanya'yı kupaya taşımış ancak Dünya Kupası kampı sırasında Real Madrid'le anlaştığı ortaya çıkınca kovulmuştu. Katar'la Dünya Kupası'nda kendini bir kez daha kanıtlamak istiyor. Kanada her ne kadar yetenekli oyunculara sahipse de sonuca gitmekte zorlanabiliyor. Katar-Kanada arasındaki mücadele gecenin zorlu maçlarından biri olacak. Dünya Kupası'nda günü A grubundaki Meksika-Güney Kore maçıyla tamamlayacağız. Bu kadar çekicilikten uzak maç içinde en ilgi çeken maç olarak karşımıza çıkıyor. Meksika askeri Güney Kore milli takımı antrenmanı sırasında bir drone'un uçtuğunu tespit edip etkisiz hale getirdi. Futbolcular ve kafile bir süre panik yaşadı. Güney Kore teknik direktörü ise neyse ki taktik antrenmana geçmemiştik dedi. Meksika teknik direktörü Javier Aguirre de maçtan önce Güney Kore her zaman zorluk çıkaran bir takım. Kadrolarında üst düzey oyuncular var diyerek temkinli oynayabileceklerinin mesajını verdi. A grubundaki maçta iki takımın da 3 puanı var. Turnuvalarda böyle maçlar beraberliğe açık olabiliyor. Ev sahibi olarak Meksika kazanma arzusuyla oynar ve defansını biraz öne çıkarırsa Güney Kore cezalarını kesebilir. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.

Ege Türk ailesi olarak Dünya Kupası'nda mücadele eden millilerimize başarılar diliyoruz. Almanya saatiyle bu cumartesi sabahı sahada gösterecekleri emek ve kararlılıkla başarılı olacaklarına inanıyoruz.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Metropol FM keyif programı devam ediyor.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM. Metropol FM keyif programı devam ediyor.

yanında. Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.

Ege Türk ailesi olarak Dünya Kupası'nda mücadele eden millilerimize başarılar diliyoruz. Almanya saatiyle bu cumartesi sabahı sahada gösterecekleri emek ve kararlılıkla başarılı olacaklarına inanıyoruz.

kalbime yalan. Her yürek vefasız, can üzgün perişan, can suskun kararsız.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda ikinci maçlar başladı. Mikrofonda ben Volkan Ağır. B grubunda tüm takımlar 1 puanda. Ev sahibi Kanada galibiyet alarak şampiyonaya devam etmek istiyor. Yıldız oyuncu Alphonse Davies de kadrodaki yerini alacak sakatlıktan çıktı. İlk maçta sonradan oyuna girerek beraberlik golünü atan Kyle Larin'in de ilk 11'de başlaması bekleniyor. Katar'ın en önemli avantajı ise tecrübeli hocası İspanyol Julian Lopetegui. 2018 Dünya Kupası'nda İspanya'yı kupaya taşımış ancak Dünya Kupası kampı sırasında Real Madrid'le anlaştığı ortaya çıkınca kovulmuştu. Katar'la Dünya Kupası'nda kendini bir kez daha kanıtlamak istiyor. Kanada her ne kadar yetenekli oyunculara sahipse de sonuca gitmekte zorlanabiliyor. Katar-Kanada arasındaki mücadele gecenin zorlu maçlarından biri olacak. Dünya Kupası'nda günü A grubundaki Meksika-Güney Kore maçıyla tamamlayacağız. Bu kadar çekicilikten uzak maç içinde en ilgi çeken maç olarak karşımıza çıkıyor. Meksika askeri Güney Kore milli takımı antrenmanı sırasında bir drone'un uçtuğunu tespit edip etkisiz hale getirdi. Futbolcular ve kafile bir süre panik yaşadı. Güney Kore teknik direktörü ise neyse ki taktik antrenmana geçmemiştik dedi. Meksika teknik direktörü Javier Aguirre de maçtan önce Güney Kore her zaman zorluk çıkaran bir takım. Kadrolarında üst düzey oyuncular var diyerek temkinli oynayabileceklerinin mesajını verdi. A grubundaki maçta iki takımın da 3 puanı var. Turnuvalarda böyle maçlar beraberliğe açık olabiliyor. Ev sahibi olarak Meksika kazanma arzusuyla oynar ve defansını biraz öne çıkarırsa Güney Kore cezalarını kesebilir. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.

0: Metropol FM Keyif programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.
0: Metropol FM keyif programı devam ediyor. Metropol FM keyif programını dinliyorsunuz.

Şu anda en güzel slow şarkıların çalındığı Metropol FM Gece Ekspresi programını dinliyorsunuz.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Müziğimizin tüm renkleri, radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri, binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyonun.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda ikinci maçlar başladı. Mikrofonda ben Volkan Ağır. B grubunda tüm takımlar bir puanda. Ev sahibi Kanada galibiyet alarak şampiyonaya devam etmek istiyor. Yıldız oyuncu Alphonse Davies de kadrodaki yerini alacak sakatlıktan çıktı. İlk maçta sonradan oyuna girerek beraberlik golünü atan Kyle Larin'in de ilk 11'de başlaması bekleniyor. Katar'ın en önemli avantajı ise tecrübeli hocası İspanyol Julian Lopetegui. 2018 Dünya Kupası'nda İspanya'yı kupaya taşımış ancak Dünya Kupası kampı sırasında Real Madrid'le anlaştığı ortaya çıkınca kovulmuştu. Katar'la Dünya Kupası'nda kendini bir kez daha kanıtlamak istiyor. Kanada her ne kadar yetenekli oyunculara sahipse de sonuca gitmekte zorlanabiliyor. Katar-Kanada arasındaki mücadele gecenin zorlu maçlarından biri olacak. Dünya Kupası'nda günü A grubundaki Meksika-Güney Kore maçıyla tamamlayacağız. Bu kadar çekicilikten uzak maç içinde en ilgi çeken maç olarak karşımıza çıkıyor. Meksika askeri Güney Kore milli takımı antrenmanı sırasında bir drone'un uçtuğunu tespit edip etkisiz hale getirdi. Futbolcular ve kafile bir süre panik yaşadı. Güney Kore teknik direktörü ise neyse ki taktik antrenmana geçmemiştik dedi. Meksika teknik direktörü Javier Aguirre de maçtan önce Güney Kore her zaman zorluk çıkaran bir takım. Kadrolarında üst düzey oyuncular var diyerek temkinli oynayabileceklerinin mesajını verdi. A grubundaki maçta iki takımın da 3 puanı var. Turnuvalarda böyle maçlar beraberliğe açık olabiliyor. Ev sahibi olarak Meksika kazanma arzusuyla oynar ve defansını biraz öne çıkarırsa Güney Kore cezalarını kesebilir. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.

Ege Türk ailesi olarak Dünya Kupası'nda mücadele eden millilerimize başarılar diliyoruz. Almanya saatiyle bu cumartesi sabahı sahada gösterecekleri emek ve kararlılıkla başarılı olacaklarına inanıyoruz.

geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM.

Şu anda en güzel slow şarkıların çalındığı Metropol FM Gece Ekspresi programını dinliyorsunuz.

Ege Türk ailesi olarak Dünya Kupası'nda mücadele eden millilerimize başarılar diliyoruz. Almanya saatiyle bu cumartesi sabahı sahada gösterecekleri emek ve kararlılıkla başarılı olacaklarına inanıyoruz.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: Güneş doğduğunda başka bir şehrin sabahında olacağım. Her insanın bir öyküsü vardır ya, benimki de böyle işte. Bu sabah pencerene bak, bu koca şehri sana bıraktım. Başka bir şehrin sabahından, başka bir dilde elveda.
1: Geceyi eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

hep birlikte anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı.

yanmış bak ışıklar, ev nasıl karanlık, o ılık aydınlık, yuvamız soğumuş, geceler bitmiyor.

birlikte anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi

Bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat,

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Ege Türk ailesi olarak Dünya Kupası'nda mücadele eden millilerimize başarılar diliyoruz. Almanya saatiyle bu cumartesi sabahı sahada gösterecekleri emek ve kararlılıkla başarılı olacaklarına inanıyoruz.

çıkaramazsın.

0: kaptan.
1: Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.